şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 18 derece. Ankara sağanak yağışlı 20, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Antalya sağanak yağışlı 21, Trabzon bulutlu 25 ve hafif yağmurlu aralıklı güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
2: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: Dub Plus.
2: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D

0: diyenler de bu hafta 3 numara.
1: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
0: 2 numara.
2: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
0: 1 numara.
3: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
4: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
5: Bellona, Bellona.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Aygün Aydın'la günaydın.
9: Günaydın diyorsunuz. Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer radyoda. Are you understand? Ha? Anladın sen. Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
8: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
10: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Aydın'la günaydın.
1: Günaydın.
2: Güne burada insanların yuvalarını kurtarmakla meşgulken oğlum dersin yok mu senin? Bu çocuğun öğretmeni nerede ya? Yayın yapamıyorum. Abla ne olur bir adamın başına radyo düşmüş ama bir şey olmamış. Neden? Çünkü radyoda hafif müzik çalıyormuş.
0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Günaydın.
3: İnek babası.

0: Günaydın, günaydın Aygül'üm, günaydın demiş. Geldin mi canoğlu? Geldim hayatım, geldim. Ama bir trafik, bir yağmur. Yani aklınız almaz, İstanbul acayip bir noktada. Hani imkanı olan dışarı çıkmasın bence. Neden çıkmasın diyorum. O ya bence sel baskınlarına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı hızda ve şiddette yağmaya devam ederse ki edecek. Her yer taşıyor, her yollar çok fena. O yüzden lütfen kendinizi zora sokacak şeyler yapmayın. Bugün çok fazla mümkünse yakın yerlerde olmanız, eve gidiyor geliyor olmanız, evde olmanız önem arz etmektedir. Özellikle İstanbul. Ben gördüğümü söylerim kardeşim. Ben İstanbul'u gördüm ama tabii ki çok önemli bir görev başında olduğum için benim gelmem gerekiyor. Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Çocuklarım da tabii okula gidecekler. Bakalım mesajlar geliyor.
1: Aygül abla günaydın. Günaydın. Ben İzmir'den Duru. Günaydın. Bugün doğum günüm. İstek parça kreş benim olsan açar mısın?
0: Tamam bir tanem.
1: Doğru. Seni çok öpüyorum.
0: Ben de seni öpüyorum. Mutlu sağlıklı yaşlar. Gel fakire yama.
2: Aygün Aydın'la günaydın.
0: Günaydın.
2: Ben ayınladınız artık ayınıza. Ben de katıldım. Görüşürüz.
0: Ayamıza hoş geldin. Ayamıza biz de katıldık. Ayamıza hoş geldin bir tanem.
3: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
5: En sıcak gezegen Venüs'tür. Venüs, Merkür'e göre Güneş'ten daha uzak olmasına rağmen Merkür'den çok daha sıcaktır. Çünkü Venüs'ün atmosferi büyük oranda karbondioksitten oluşur ve karbondioksit sera gazı etkisine neden olarak Venüs'ün yüzey sıcaklığının artmasına yol açar.
4: Güneş'in olduğu her yerde Güneş'ten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo D.
6: Reklam. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
5: Sıradaki şarkı kapıyı kilitleyip tekrar kontrol edenlere gelsin.
4: Radyo D, hayatın içinde

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Mesajlarınız geliyor. 0549-204-104 WhatsApp hattımız, yazabilirsiniz. Aygül ablacığım günaydın. Bu güneş koç yükselen aslanların, ay yengeçlerin yaşadıklarından sonra içindeki sıkıntıların geçmemesi nedir böyle? Sürekli bana yapılanları düşünüyorum. Delireceğim, kafam durmuyor. Bu hafta için önerilerini bekliyorum ablacığım. Çok seviliyorsun demiş. Bir tanem şunu alıp copy paste yapıp astromatik uygulamasına, öngörü kısmına oturup yazsan. Var ya, yemin ediyorum. Hani ne bu kadar eziyeti sen çekeceksin, ne de başka biri. Sana zaten ne yapman gerektiği, neye dikkat etmen gerektiğini mükemmel matematiksel hesaplarla yapıp söylüyor. Denemeni tavsiye edebilirim. Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla günaydınlıyor.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 13 Ekim Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.82 değer kazancıyla 12.251 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.36, euro 55.30'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.614, çeyrek altın 11.215 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Reklam.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
4: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
10: Pırlanta altın çarşı pazar. Lizay'da çarşı pazar. Sadece 5 gün var.
11: 14-18 Ekim Lizay çarşı pazar günlerini kaçırmayın.
12: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Lizay. Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
0: Reklam.
13: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim, Radyo D'deyiz. Aygün Aydın'la günaydın. Devam ediyor. 14 Ekim 2026 günlerden hava yağışlı, kasvetli. Bana uymaz git yaz. Ama ferah. Ama her şey yoluna girecek. O yüzden böyle yani.

Ne güzel bir şarkı ya. Nasıl güzel yazmış. Yani Buray Devrem diye demiyorum. 1984 doğumlulardan. Kendisi bir efsane. Mükemmel bir şarkı. Efendim günaydın, günaydın. Ya eski sistemlerde bir astroloji yöntemi varmış. Şimdi eşref saati diye geçermiş bu tabii ki. Geçmişte baktığımızda Horori'nin mantığı, yani Horori astrolojisi dediğimiz bir şey var. Ahkam-ı Nücum, yani o saatte İslam astrolojisi geleneğinde soruyorsun, uygun zaman seçimi yapıyorlar. Sorunu ciddi bir biçimde sorduğunda anın gökyüzü haritası çıkarılıyor. Mesela bir an geliyor, soruyorsun, diyorsun ki tam o saat ve dakikada bu evlilik olacak mı? Kaybolan eşyam bu haritaya göre nerede? İşte bu savaşa girilmeli mi? Bu görev bana verilecek mi? Falan diye. Teknik nasıl? O anın hemen yükseleni, yönetici gezegeni, ayı, ilgili ev ve evin yöneticisi, belirli böyle kuralları var. Bu kurallara göre hesaplanıyor. Hesaplandığında da size bunun olası noktası söyleniyor. İşte padişahın tahta çıkışı, sefere çıkılması, gemilerin denize indirilmesi, düğün ve önemli devlet törenleri gibi olaylarda da uygun zaman seçilmesi yapılırmış Osmanlı'da özellikle. Bu şekilde bakılırmış yani. 8. ve 10. yüzyıllarda da batı tarafında, yani antik Yunan ve Roma döneminde çok aktif kullanılan bir şey, bir teknik bu diyebiliriz. Tabii baktığımızda Osmanlı'da buna eşref saati ile de tanımlıyor bazı astrologlar, söylüyorlar ama biraz olsun soru astrolojisi diyoruz biz günümüzde. Ben de bunu çok kullanıyorum. Yani yapıyorum. Çok da severek yapıyorum. Çünkü çok güzel keyif alıyorum ve yaparken de bunun tekniklerinin çok çok ne olduğunu biliyorum. Bir de Osmanlı'da ihtiyarat, yani seçim astrolojisi dedikleri bir şey var. Bu da bu işe hangi gün ve hangi saatte başlamalıyım, hangi gökyüzü anını seçersem bu iş şanslı olur. Osmanlı kültüründe de ikinci yöntem çok bilinen karşılığı da işte en şerefli, uğurlu saat, yani eşref saat dediğin, mesela padişah sefere çıkacak mıyız diye sorup o anın haritasında sonuç aranıyorsa Horori mantığında yaklaşıyorlar. Ama sefere hangi saatte çıkarsak hayırlı olur deniyorsa da buna da ihtiyarat deniliyor. Yani electional dedikleri, yurt dışında da bir seçim astrolojisi noktası var. Şimdi bunları niye anlattım? Bunları ben kendim Instagram abonelikte dün gece bir soru cevap yaptım, böyle Horori astrolojisi yaptım. Çok merak ediyorlar, çok da severek ilgi duyuyor herkes. Ama bunu hiç radyoda yapmadım. Yani acaba radyoda biraz da böyle bir şey yapsam mı? Ne oldu böyle? Hani havada yağmurlu ya. Bir denesek mi, ne dersiniz? Mesela sorduğun sorunun saatini hemen alacağım. 7.56 şu an. 7.56'nın haritasına göre söyleyeceğiz falan. Nasıl aksiyon? Ne diyorsunuz?

Mesela şimdi Osmanlı döneminde yaşasaydınız, müneccim başının kapısını gittiniz çaldınız. Tek bir soru sorma hakkınız olsaydı müneccim başına ne sorardınız? Müneccim başının telefonu 0549-204-0104 mesela. Osmanlı'daki müneccim başının WhatsApp attı. Ne sorardınız? Hani

Avukat Durmuş Çiftçi diyor ki radyoda yapalım mı diye sorun bakalım. Dakikanın saatine göre yapın diyorsa tamam. Hadi soruyorum, yapın derse yaşadınız, demezse yalnız.

Arkadaşlar 8.30'dan sonra yapma kararı aldım. Ben haritaya bakarsam böyle yandınız. Şükredin yarın atmadım.

istersen çok. Günaydın sevgili müneccim başımız. Ne zaman zengin olacağız Sertan Adana? Ben size bir şey söyleyeyim mi ya? Osmanlı'daki müneccim başı, yemin ediyorum, saçını başını yolardı. Allah. Manyak ederdiniz müneccim başını da.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı geçtiğimiz hafta 43.643 yatırımcıya toplam 6.4 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ülkedeki saldırıları kınadıklarını ve hayatını kaybedenler için üzüldüklerini belirtti. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, Türk savunma sanayiinde mükemmel örneklere sahibiz. Zira orada sadece son birkaç yılda değil, uzun süredir fiili bir sanayi devrimine tanık oluyoruz, dedi. İstanbul Beykoz'da sabaha karşı etkili olan şiddetli sağanak yolları adeta göle çevirdi. Yoğun su birikintileri nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray evinde öne geçtiği mücadelede Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı Kırmızılıların tek golü Batrakov'dan geldi.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 18 derece. Ankara sağanak yağışlı 20, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Antalya sağanak yağışlı 21, Trabzon bulutlu 25 ve hafif yağmurlu aralıklı güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
4: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
5: Çölle bahar havası var.
4: 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone. 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu. Organizasyon Hobosco. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve

0: günler.
1: 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın. Lizay.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
4: Bu tatlı aşmış.
5: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850-222-8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
7: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
8: Bugünden yarına Allianz seninle.
7: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

Aygül, Osmanlı'daki müneccim başının şu an hatta olduğunu bilsem ilk sorum Kırklareli yol çalışması bitecek mi? Benim sorum bu olurdu sayın müneccim başına. Hayırlı işler dilerim. Uygulamanız çok güzel bu arada demiş. Teşekkür ederim.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafikte yarış yapmak yasaktır. Bu davranış hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için tehlikelidir. Aşırı hız kazalara neden olabilir. Trafik kurallarına uyulması zorunludur.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
5: Reklam.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: günler.
1: 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın. Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var. Skoda var.
1: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık, üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı, şarkının sözlerini bilmeyip nakaratta özgüveni yerine gelenlere gelsin.
0: Radyo Dead.

Bu hayatta istisnasız olduğuna inandığım bir şey varsa o da herkesin bir gün ektiğini biçtiğidir arkadaşlar. Bazen hemen olmuyor, bazen sen görmüyorsun, bazen bu nasıl onun yanına kaldı diyorsun. Ama zaman geçiyor ve hayat herkesin önüne kendi yaptıklarını başka başka şekillerle koyuyor. Bana bu hayatta en çok neye güveniyorsun Aygül deseniz hiç düşünmeden söylerim. İlahi adalete. Çünkü insanlardan adalet beklediğinizde hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Herkes vicdanlı olmayabilir. Herkes yaptığının sorumluluğunu almayabilir. Ama ben hiçbir iyiliğinde, hiçbir kötülüğünde bu hayatta tamamen karşılıksız kaldığına inanmıyorum. O yüzden artık bazı şeylerin peşinden de koşmayı bıraktım. Kimin ne yaptığını ispatlamaya, herkese kendimi anlatmaya, her hesabı kendi elimle kapatmaya inanın çalışmıyorum. Ben kendi kalbime, kendi niyetime, kendi yaptığıma bakıyorum. Çünkü hayat bu kadar uzun değil. İnsanın karşısına bazen yıllar sonra bile kendi ektiği çıkabiliyor. İyilik de öyle, kötülük de. Benim bu hayatta en büyük güvencem bu. İlahi adalet acele etmiyor olabilir ama ben onun yolunun hiç şaşırmadığına çok inanıyorum.

0: Lion Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 13 Ekim Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.82 değer kazancıyla 12.251 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.36, euro 55.30'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.614, çeyrek altın 11.215 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Çarşı pazar, Lizay'da çarşı pazar, sadece 5 gün var.
7: 14-18 Ekim, Lizay çarşı pazar günlerini kaçırmayın.
8: Vay, bu tavuk aşmış.
6: Kırmızı süt aşmış, kırmızı süt aşmış.
7: Lizay. Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
9: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
10: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hmm. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
11: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
12: Sen ne istersen ol.
0: Reklam.
13: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
14: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
15: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
16: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
15: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
17: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Radyo D'deyiz efendim. Aygül Aydın'la günaydın. Hadi hazır mıyız? Şöyle bir deneme yapalım. Şimdi Osmanlı'daki müneccim başı 0549-204-0104 hatta WhatsApp hattı varmış Osmanlı'daki müneccim başının. Onunla soru astrolojisi yapıyormuş. Siz de soruyor musunuz? Yazın bakalım ne soracaksınız? Ben de cevaplandıracağım ama adınızı yazarsanız iadeyi ziyaret alırsınız yani duyarsınız. Yoksa adınızı bilmezseniz ya da X bir isimle kendinizi anlayın. Ben de sorularınızı cevaplandıracağım. Şimdi tabii biri yazmış. Barışacak mıyım? Tam şu anki gökyüzü konumlarına göre merak ediyorum. Sayın müneccim başım diyor. Vallahi hayatım şimdi bakıyorum. Ay Mars'a üçgen yapıyor. Venüs retro. Sende bir geri dönme isteği olabilir. Çünkü Venüs retro Mars da karşı tarafta. Biraz uzak davranıyor. Uzaklaşıyor bence senden. Karşı taraf şu an için biraz kendi işine, kariyerine odaklı gibi görünüyor. Bence bu dönem değil, Kasım ayında bir araya gelme gibi bir şey olabilir. Sanki gökyüzü biraz buna işaret ediyor. Şu saatlerde sorduğun soruya göre ne zaman soracağın daha önemli sorunun. 0549-204-0104 zaten 18 milyon soru şu an yağmaya başladı. Hızlıca cevaplandırmaya çalışacağım. Canım sağ ol, bizim astromatik uygulamamız var diyor. Hayatım işte diyorum ama dinlemiyorlar. Astromatik gibi bir nimet var elinizde yani. Haşmetli müneccim başım, benim adım Burak. Benim 9 yaşındaki oğlum İkizler Burcu, yükselen İkizler Burcu. Benim kızım Başak Burcu. Bize nasıl bir serüven bekliyor diyor. Haşmetli. Cevaplayayım diye de böyle bir senden şekilde yazman da ayrı tatlı. Hayatım bir kere zaten ikizler burcuyla sınavın devam ediyor. Senin de yükselen ikizlermiş. Oğlan ikizler burcu. 9 yaşındaki kız ikizler. Yeni doğan kızım Başak. Kaç çocuk var sende?

Vallahi Burak Bey, neşeli, hareketli, büyüyen bir aile yolculuğun var. Gayet güzel. Şu an bakıyorum, kız çocuğunu gösteren Venüs şu an tam yükselende. Şu an o uykusuz geceler, düzen, yeniden kurma, bunlarla ilgili çok önemli olabilir. Maşallah, ne güzel. Ev hiç sessiz kalmaz. Kalmasın zaten. Babanın da zihnen hep zinde olması gerekecek. Allah kolaylık, güç kurma.

arada şunu unutmayın. Biri barışacak mıyız diye soruyorsa, taşınacak mıyım diye soruyorsa, bu soruya benim verdiğim cevap sizin hayatınızda da aynısı. Eğer o an kafanızdan o soru geçiyorsa. O yüzden 1 milyon kere aynı soruyu sorup durmayın. Taşınma, şu an taşınacak mıyız diye soranlar için haritasına baktığınızda taşınma kesin görünüyor. Asıl taşınma Kasım ortası ve Aralık ortasında başlanıyor. Haritaya göre, çünkü soru anını gösteren Mars Satürn'e üçgen yapıyor. Birkaç gün içinde de karar ya da haber gelebilir. Bununla ilgili büyük gelişmeler yaşayabilirsiniz. Satürn retro ve düşüşte olduğu için biraz gecikme, belki çok tadilatlı bir ev bulma, eksik işler çıkabilme olasılığı yüksek. Satürn 11 Aralık'ta düzeldiği için de taşınma genelde o civarda gerçekleşebilir.

Müdür olacak mıyım diye sormuş arkadaşımız. Soru soranını gösteren kişi haritada şu an Mars. Bakıyoruz kariyer evinin burcunda, Aslan burcunda, evin yöneticisine Güneş. O zaman makam ve müdürlük seni çağırıyor. Yani bu işaret ediyor. Kasım ortası bence. Kasım ortası önemli ama tabii yönetimi gösteren Güneş şu an düşüşte olduğu için üst taraf yavaş karar verebilir. Kesin atamalar birkaç ay sürebilir. Seni uğraştırabilirler. Kıskançlıklar olabilir. Arkadan dönen işler olabilir ama orası bu haritaya göre, soru sorduğun an haritasına göre senin görünüyor ama Kasım ortasını beklemen gerekiyor.

Merhabalar Aygül, ben Okan, ben Aslan, sevgilim uzun süredir küsüz, ortalama bir ay. Evlenmeye niyetli olduğumuz halde durum bu. Nasıl bir serüven var? Seni yoruyorum ama demiş Okan'cığım, çok zarifsin, teşekkür ediyorum, estağfurullah. Avukat Durmuş yazmış, duruşmaya gidiyorum, müvekkile tahliye var mı? Bilmiyorum avukat bey, onu size sormak lazım. Şimdi Okan'cığım, küslük geçici görünüyor. Kasım ortasında bence yumuşama başlıyor. Aralık ortasında da ilişki toparlanıyor. Çünkü sevgilini gösteren Venüs birinci evinde ve Mars'ın burcunda. Senin için, kızın için, kız hayatının içinde yani seni çok seviyor. Sen de onu bence çok seviyorsun. Ama Venüs retro ve zayıf olduğu için bence karşı taraf çok mutsuz ve içine kapanmış olabilir. Küslük de bundan geliyor. Onu anlayamamadığını düşünüyor. Şimdi Venüs Mars'ta iki kez çok güzel bir açı yapacak. 10 Kasım civarında ve 12 Aralık civarında. Böyle 12 Aralık'ta falan evlenme teklifi edebilirsin. 10 Kasım civarında barışabilirsin. Böyle güzel enerjiler olabilir. O zamana kadar sabırlı ol ve üstüne gitme. Durmuş diyor ki, ne bileyim ben, müneccim miyim? Pardon, sen müneccim başının hattını aramıştın. Müneccim başı şimdi fikrini söyleyecek. Beklesin Durmuş çiftçi. Acaba duruşmaya gittiği müvekkili tahliye olur mu? Az sonra.

0: Vallahi avukat bey, tablo olumlu görünüyor bence. Bugün çıkmayabilir belki ama 10 gün içinde bence 24 Ekim ve 25 Ekim çıkış günü olabilir. Çünkü hakimi gösteren güneştir. Jüpiter'e 60'lık yapıyor. Hakim hoşgörülü ve verdiğin dilekçeyi ve açıklamayı beyanı çok uygun bulacak. Bence müvekkili gösteren Venüs de yani hakimi güneş olarak aldık ya, oraya doğru gidiyor. 24 Ekim'de de tam kavuşacaklar. Bu da iyi demek ama Venüs sabit burçta ve zayıf olduğu için bu duruşmada, şu an gittiğin duruşmada sonuç çıkmayabilir. Biraz gecikebilir ama böyle 24 ve 25 Ekim. Bir deneyelim bakalım. Alo Müneccin Başı hattı. İnşallah dilekçeyi iyi vermişsindir Durmuş Çiftçi.
1: Bilmez gölgeler, sorsam söylemem.

Yazmış biri diyor ki Aygül ne renkli bir kişiliksin ya. Birden sabah seni dinleyince hayatımızda değişik bir şeyler yaşanıyor. Şimdi heyecanlandım ben de mesaj atıyorum demiş. At hadi hayatım biraz heyecan katalım. Yalan.

Aygül Hanım, belediyede mesaiden selamlar. Kızım ikizler, ben Başak, yuvarlanıp gidiyoruz. Ben en çok işle ilgili sona geldiğini düşündüğümüz davamızda muradımıza eriyor muyuz? Hala gecikme olacak mı diye sormuş. Evet, şu an bu soruyu sorduğunda Satürn retro hayatım 11 Aralık civarında düzelecek. Sonuç olumlu bence. 16 Ekim civarında, yani birkaç gün sonra önemli bir gelişme haberi alabilirsin. Kaç gece gibi duruyor ama şu an hemen bir sonuç yok bence. 11 Aralık sonrası varmış, netleşecek. Bence karşı taraf zayıf ve geri çekiliyor ya da bir uzlaşmaya gidiyor olabilir. Bakalım, göreceğiz. Gelişmelerden haberdar edin. Herkes bir haber, onsuz gözlerin gülmez mi kader? Aygül günaydın, ben malum dün imza attım. Araba için fuzul evye yazıldım. Aygül gör beni, dün yazıldım. Yalan. Aferin sana. Bravo, bravo. Venüs retrosunda kocaman bir bravo. Yürek seni de siler zaman. Sıradaki şarkı. Yalan olur Gökhan Tepe'den.

0: Erin sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı geçtiğimiz hafta 43.643 yatırımcıya toplam 6.4 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ülkedeki saldırıları kınadıklarını ve hayatını kaybedenler için üzüldüklerini belirtti. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, Türk savunma sanayiinde mükemmel örneklere sahibiz. Zira orada sadece son birkaç yılda değil, uzun süredir fiili bir sanayi devrimine tanık oluyoruz, dedi. İstanbul Beykoz'da sabaha karşı etkili olan şiddetli sağanak yolları adeta göle çevirdi. Yoğun su birikintileri nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray evinde öne geçtiği mücadelede Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı Kırmızılıların tek golü Batrakov'dan geldi.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 18 derece. Ankara sağanak yağışlı 20, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Antalya sağanak yağışlı 21, Trabzon bulutlu 25 ve hafif yağmurlu aralıklı güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor. Radyo
0: D. Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor. 14 Ekim Antalya Açık Hava, 16 Ekim Denizli Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve

0: Expertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Reklam.
10: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Merhaba Aygül, Boğa burcuyum, yükselenim Kova. İşimle ilgili çok zor günler geçiriyorum. Süreçte beni neler bekliyor bilemiyorum. Zor günleri atlatabilecek miyim? Yaklaşık son bir aydır böyle devam ediyor. Her gün yeni bir umutla başlıyorum. Ama gücüm giderek azalıyor demiş. Tabii ki bu zor günler geçecek hayatım. Kasım ortasında iş hayatında belirgin bir rahatlama olur. Şimdi soru soranlığın gösteren Mars Aslan'da şu an. Yorgunsun, tek başına taşıyorsun, gururun zedeleniyor. Ama işini ve mesleğini gösteren Güneş de onu kabul ediyor. Yani 16 Ekim civarı, 24 Ekim, 13 Kasım son böyle bir yorucu dönem. Yanlış anlaşılmalar, bir evrak işleri olabilir. Ama 16 Kasım'da inşallah sonrasında bir ferahlama, bir destek yaşayacaksın. Kasım genel itibariyle hepimiz için iyi olacak. Biraz şu Ekim ayında ne olur rahat duralım.

giyinme odası için sipariş vermiştim. Astromatik uygulaması sakın verme dedi. Pişman olursun dedi ve ben iptal ettim Aygül diyor. Vallahi bravo. Gökyüzüne göre yaşayan yeryüzünde huzur bulur.

0: Aygün Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yayalarca acil durum araçlarının geçişine yardımcı olmak zorundadır. Yaya geçidinde bulunan kişiler, geçiş üstünlüğü olan araçları gördüğünde yolu boşaltmalıdır. Bu davranış güvenli geçiş sağlar. Trafik kuralları yayalar için de bağlayıcıdır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo değil.
0: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı

0: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
1: Bellona. Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
3: Reklam. İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
4: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
5: Sıradaki şarkı telefonla konuşurken telefonu arayanlara gelsin.
4: Radyo'da hayatın için

0: Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Dışarıda hava çok yağışlı. Çok dikkatli olun. Akşam saatlerinde daha da büyük bir yağış kütlesi geliyormuş arkadaşlar. Özellikle akşam saatlerinde sel baskınlarına daha dikkat edilmesi gerektiğini söylüyorlar ama ben buraya çok zor geldim açıkçası. Hakikaten hepinizin dikkatli olmasını öneriyorum. Erken saatlerde mümkünse geçebiliyorsanız eve geçin. Radyo D her zaman olduğu gibi hediyeler dağıtmaya devam ediyor. Bizi dikkatlice dinleyen dostlarımız için çok güzel hediyelerimiz var. Şimdi sürpriz bir giyim markasından 5000 TL değerinde hediye çeki vereceğim. Şu an ilk yazan WhatsApp'tan kişiye hediye çeki gidecek.

0: Kişinin aynesi iş.
1: Öyleyse çalış.
2: Ateşle. Efendim biraz sakin olalım diyoruz. Bir fotoğrafın altına yazdığımız bir cümle, dalga geçmek için attığımız bir yorum, düşünmeden gönderdiğimiz bir mesaj bize birkaç saniyelik bir şey gibi gelebilir ama karşı tarafta günlerce, bazen yıllarca duygusal anlamda taşınabiliyor. Şimdi yine bir takım Venüs Akrep retro olduğu için parasal işlerle alakalı yaşanan bazı gerçeklerin ya da bazı olayların ortaya çıktığını görüyoruz. Son dönemde bilmiyorum, ben ilk kez, bakın ilk kez gördüm, ilk kez duydum. Ankara abisi diye biri varmış Instagram'da. Herkese yardım ediyormuş. Ben yardım videolarını şöyle gittim, geriye dönük inceledim. Yani şahsi görüşüm, ne güzel, tamam, yardım ediyor, harika. Ama ben neden insanların bu kadar abartılı yardım edip bu kurguyla, yani birçok videonun kurgu olduğunu, evet yardım ediyor olabilir, çok destek oluyor olabilir, Allah razı olsun yaptıkları her şeye, Allah razı olsun hepsinin, ama yani bu kadar bangır bangır bağıran, ya bak ben iyilik yapıyorum, gel vatandaş gel tarzı yaklaşımlar beni çok irite ediyor. Ben sevmiyorum, genel itibariyle sevmiyorum ve mutlaka altında da bir şey aranması gerektiği fikrinde miyim? Evet, fikrindeyim. Yani bunun altının boş olduğunu düşünmüyorum. İnsanların duygularıyla oynanarak yapılan şeylerden hoşlanmıyorum. Yani mesela Müge Anlı da çok güzel iyilikler yapıyor değil mi? Ama akışın içerisinde iyilikler yapıyor. Orada akış içerisinde anlık gelişiyor her şey. İnsanlara bir faydası oluyor. Ama gidip videolar çekip sonradan sosyal medyada hadi alkış altına yorum yaz, beğeni at, ben gittim yardım ettim, şuraya şunu gönderdim, buraya şu kadar para yolladım gibi İşler pek hoşuma gitmiyor. Yardım böyle bir şey değil ya. Yani bizim Müslümanlıkta da, kitabımızda da böyle yazan bir şey değil yardım. Böyle olmadığını düşünüyorum. Biraz daha sakin kalmamız, biraz daha makul olmamız gereken zaman ve dönemlerden geçtiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Yani mümkün oldukça hani böyle bazı şeylerin haberi olunmaması gerekiyor ya. Ben bilinmemesi gerektiği fikrindeyim. Neyse, kim ne kötülük yapıyorsa, kim haram para kazanıyorsa, kim şurada 3 kuruş bir şeyler kazanmaya çalışan insanın da hakkına giriyorsa vallahi cezasını bulsun ya. Yani zor dönemlerden geçiyoruz. İnsanların paraları, pulları, gerçekten pul olduğu zamanlarda, paranın pul olduğu dönemlerdeyiz. Böyle kolay kazançlar sağlayan ya da haksız kazançlar sağlayan değil, insanları mutlaka ceza çekmesini gerçekten çok arzu ediyorum. Çünkü hele ki insanın iyilik duygularını sömürerek yapıyorlarsa, zaten bizim toplumda sorgulama yok. Bu niye oluyor mesela? Bunun arka planında ne dönüyor? Siz sanıyorsunuz ki o sosyal medyada göründüğü gibi o kişi. Değil işte yani. Anlayın artık ya.

Şimdi herkes şey diyor. Aygül benim WhatsApp mesajlarım gelmiyor mu, görmüyor musun? Alakası yok arkadaşlar. O kadar şükürler olsun. Artık o kadar fazla ki WhatsApp mesajımız. Yani ben bununla onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Hepsini şu an şarkı çalarken ben oraya gömülmüş onları okuyorum yani. Bir de klavyemde sorun var. Klavyemde sorun olduğu için yani yazdığım şey çok yavaş gidiyor karşı tarafa. Size yazıp dönemiyorum. Hep emoji atıyorum. Hani gördüm, okudum diye. Emojiliyorum mutlaka, hiç merak etmeyin, görüyorum.

Ay, Kile yazmış. Selam, ilk kez radyo dinliyorum ve seni sevdim. Çok doğalsın. Sağ ol canım Aygül'üm. Bana bir emoji bile yok mu demiş. Patlattım bir emoji, geldi mi? Engel yedim sandım diyor. Banladın bizi sandım demiş. Hayır arkadaşlar, yemin ediyorum WhatsApp'ım şu an kilit. Şu an tek tek bir iniyor, donuyor yani. Bir de soruları görseniz Güzin abla kutusu gibi şu an. Yazdım.

0: sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 13 Ekim Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.82 değer kazancıyla 12.251 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.36, euro 55.30'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.614, çeyrek altın 11.215 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: yanına gelin. Promptlar yazılıyor, görseller yapılıyor. Maximum Genç sana yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini Maximum Genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaximumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
7: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
9: Her yemeğin yanında süt aşı.

olmazsa bağımsız. Efendim Radyo D'deyiz, canlı yayındayız şu an. 14 Ekim 2026. Aman sağanak fırtına İstanbul'u vurmuş durumda. Şu an CNN Türk'te ekipler sahada. İstanbul'da hayat felç olmuş durumda. Lütfen çok temkinli olun. Mümkün oldukça dediğim gibi güvenli alanlarda kalmaya özen gösterin. Radyo D'den ayrılmayın. Dikkatli olun, dikkatli.

0: güzel diyor ya. Hiç görülmemiş. Kadere direndim.
1: Askerden bir geldim. Bir
0: o zaman bu gidişat süper olur.
1: Çıkıyor. Kızlar bana bakarken camdan dişiyor.

0: Çerel Tatlısı.
1: Günaydın diyoruz yeni radyosunu açanlara. Ama Aygül Aydın çoktan günaydın anlattı sizi. Bir anda yazmış günaydın astroloji konusu. Hayatım biz kalkıyoruz, sen devam edebilirsin. Biz o işleri bitirdik. Bazen hayat zaman uymayabilir. Program bitmese gitmesen ya evde. Kendi kendime eğleniyordum ne güzel demiş. Nasıl bir tanem. Benim eski podcastleri açın, çok komik gerçekten. Bazen ben de dinleyip çok gülüyorum ya. Hakikaten bak kahkahalarla gülüyorum yani. Sonra diyorum ki ne hallere düşmüşüm, ne hallere yani. Falan diye kendi kendime de söyleniyorum. Hatta bazen dinlerken utanıyorum. Vallahi yemin ediyorum, diyorum ki ya bunu mu demişim? Allah beni ne etmesin. Koskoca radyoda bunu mu konuşmuşum falan diye. Ama eğleniyorum. Bence eski podcastlerimiz çok komik. Dinleyebilirsiniz. Ne kadar da güzelsin. Ama bundan sonrakiler daha komik olacak. Yarın 11.20. Aygül yarın 11.20'de gram altın alayım mı demiş. Hayatım. 11.20'de gram altın alsan belki daha hızlı altın biriktirebilir misin? Bilmiyorum, test etmen lazım. Yani her şeyi de ben test edemem. Gidin alın. Ben habire kart borcu ödüyorum şu sıralar. Günaydın Aygücüm. Vallahi koşturmaktan daha şimdi senin sesini daha yeni duyabildim. Günaydınlar olsun, iyi yayınlar olsun diyor Erkan. Seni ihmal ettim, ne olur seni seviyoruz, kusura bakma. Daha bugün açabildim radyoyu demiş. Olsun hayatım, hiç problem değil. Gelmem bile büyük bir nezaket. Canım Aygül, sabah namazına kalkıp dualar etmek nasip oldu bana. Sana dualar ettim demiş. Teşekkür ediyorum hayatım. Allah senden razı olsun. Ay ne güzel ya. Kuşlarla böyle güzel bir resim atmış. Çok güzel. Onu da dur, bunu da kalpleyeceğim. Bir bekleyin. Herkese kalp atıyor. Zaten bu kalp atmadan başıma neler geldi, neler. Ah bilseniz. Pınar Tokur Hanım. Pınar Tokur Hanım. Bu kalp atmalardan başıma neler geldi. Keşke geldiğinizde anlatsaydınız. Şeytan diyor ki yanaş şuna.

Bu arada Pınar Tokur'a da arama kararı çıkmış. Dün tebligat geldi, şok oldum. Arıyorum karakolu, diyorum ki Pınar Hanım, diyorum Türk vatandaşı değil. Memur Bey. Türk diyor, adı Türk diyor, Pınar Tokur yazıyor diyor. Dedim ki memurum, tabii ki yani hani Türk ama vatandaşı değil yani, nasıl anlatayım? Hani milyon insan var böyle. Korkuyorum da polisle başka nasıl konuşayım? İkna etmeye çalışıyorum. Bir baktım elimde arama kararı var. Türkiye'ye girse direkt tutuklanacak. Ve sadece benim kankam oldu. Benim kankam olunca başına kısaca gelenler.

Canlarım, ben gidiyorum, süpürgeme binip gideceğim. Çünkü malum hava çok yağışlı. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki hayatımdasınız be. İyi ki. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Can üzülür buna, taş değil. Çekilecek gibi aşk değil. Bu gönül her şeye aç değil. Şarkı üniversitelerde falan okutulmalı. Hoşçakalın.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı geçtiğimiz hafta 43.643 yatırımcıya toplam 6.4 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ülkedeki saldırıları kınadıklarını ve hayatını kaybedenler için üzüldüklerini belirtti. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, Türk savunma sanayiinde mükemmel örneklere sahibiz. Zira orada sadece son birkaç yılda değil, uzun süredir fiili bir sanayi devrimine tanık oluyoruz, dedi. İstanbul Beykoz'da sabaha karşı etkili olan şiddetli sağanak yolları adeta göle çevirdi. Yoğun su birikintileri nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray evinde öne geçtiği mücadelede Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı Kırmızılıların tek golü Batrakov'dan geldi.
1: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
2: DAB Plus.
1: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
2: DAB Plus.
1: DAB Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan Emir Can İrek, Geçmiş Geçmiş'te.

0: Reklam.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Bu tatlı aşmış. Kreması süt aşmış.
1: Kreması süt aşmış. Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Reklam.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın, iyi sabahlar. 14 Ekim Çarşamba gününde hafta ortasında yine Radyo D'de buluştuk. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Müziğin ve eğlencenin frekansında yine harika parçalarla birlikte gün ortasına doğru ilerliyoruz. Yeni saatin açılışını geçmiş geçmişte ve Emircan İrek yaptı. Bu kez uzun bir süre Top 20'nin zirvesinde yer alan parça Ara Beni ile Hadise şimdi Radyo D'de.

Bugün sabah erken saatlerde radyoya gelirken tarihin böyle tozlu raflarına şöyle bir göz attım baktım. 14 Ekim biliyorsunuz çarşamba hafta ortası ve hafta ortası çarşamba günleri de nispeten daha da sevilmiştir. Hafta sonunda bir adım yaklaşıyoruz diye. Tam 100 yıl önce bugün İstanbul'da ilk resmi medeni nikah kıyılmış. 14 Ekim 1926 tarihinde Türk Medeni Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden 10 gün sonra gerçekleşmiş bu nikah ve dönemin İstanbul ne diyelim belediye başkanı o zamanki adıyla şehremini Muhittin Üstündağ bizzat bu nikahı kıymış. İlginç enteresan haberlerden biriydi, hemen paylaştım. Radyo D burası, ben Aykut Balcı, herkese bir kez daha keyifli bir çarşamba diliyoruz.

0: Eşlik etti konuğumuz oldu. Birazdan Melek Vosso ve No 1 burada olacak. 7 veren ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışığı bulunan yerlerde yayalar yalnızca yeşil ışık yandığında karşıya geçmelidir. Kırmızı ışıkta geçmek ciddi tehlike oluşturur. Bu davranış sürücüler için de risk yaratır. Kurallara uyulması trafik güvenliği için zorunludur.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: İrfan Aslanhan.
5: Radyo bugün İboşova döndü bugün burası vallahi. Zaten kafayı oynatmışsak hem kafayı hem vücudu hem göbeği oynatıyoruz efendim hepsini aynı anda.
6: İrfan'ım cana.
5: Elif'i tencereye attık, biraz sonra depresyondan çıkaracağız. Canım ülkem, değdirmeye hazır mıyız, hoş geldiniz.
7: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.

0: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: MediaMarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.

Hemen hemen her gün bu yapay zeka ile alakalı böyle korkutucu, ürkütücü haberler duyuyoruz. Elon Musk onlardan birini yaptı geçtiğimiz günlerde. Yapay zeka sistemlerine sürekli kötü muamele etmenin gelecekte risk oluşturabileceğini söyledi. Ve bazı yapay zeka modelleri kasıtlı ve gereksiz kötü muameleyi yasaklayan yeni politikalar yapmıştı. Ve bunu desteklediğini söylemiş Elon Musk. Süper zekanın bir gün intikam almak isteyebileceğini de iddia etmiş. Bakalım önümüzdeki yıllarda, günlerde göreceğiz. Yapay zekaya kötü davranmayın, tamam mı? Peki, intikam duygusu gelişeceğine dair iddiası var Elon Musk'ın. Sonra kötü şeyler olabilir, başımıza gelebilir. Radyo D'desiniz. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

Çin 2. liginde oynanan bir maçta iki top aynı anda kaleye girmiş ve hakem yaşanan bu karışıklık nedeniyle golü iptal etmiş. Daha doğrusu golleri mi dememiz lazım? Golleri iptal etmiş. İkinci topa müdahale eden oyuncu sarı kart görmüş ve bu sıra dışı anlar da sosyal medyada viral olmayı başardı. Çok fazla paylaşıldı. Diğer top nereden geldi, nasıl atıldı oraya, o bilinmiyor tabii. Bir şekilde bir futbolcu atmış. Aynı anda top, iki top kaleye giriyor. İki gol oluyor. Ve doğal olarak da hakem bunu iptal ediyor. Günün enteresan haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım.

0: Can Bonomo ve Mabel Matiz Kalbi Hepten Kırıklara Radyo D'de dinledik. Bize eşlik ettiler, konuğumuz oldular. Birazdan Blok 3 burada olacak. Sebebi Yar ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.175 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.39, euro 55.39'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.590, çeyrek altın 11.175 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan Blok 3 Sebebi Yar.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

0: para kazanmak çok kolay. Çünkü burası Radyo D.
1: Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Şimdi bir kez daha kazanma zamanı. Son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden Poizi 17 Ekim'de en güzel şarkılarıyla İzmir'de Ozi Venü'de sizlerle buluşuyor. Biletlere bu biletten ulaşabilirsiniz ve şimdi soracağım soruya doğru cevap verirseniz kazanan isimde olma şansını yakalayabilirsiniz. WhatsApp hattımız üzerinden bana ilk ulaşan şanslı isim olmanız yeterli ve tabii ki doğru cevabı bana ulaştırmanız yeterli. Peki soru geliyor, hemen hızlı olun. 0549-204-0104 WhatsApp hattımızın numarası. İzmirlilerin deniz kenarında yürüyüş yaptığı, çimlere oturup böyle bol bol vakit geçirdiği ünlü sahil bölgesinin adı nedir? Doğru cevabı biliyorsanız 0549-204-0104 WhatsApp hattımızın numarası. Poizi 17 Ekim'de İzmir Ozi Venü'de. Hadi bana ulaşın, iki kişilik bileti kazanma şansını yakalayın. Bol şans.

Dinledik. Ben Aykut Balcı. Yarın saat 10'da öğleden önce yine burada Radyo D'de buluşacağız. Harika parçalarla birlikte gün ortasına doğru ilerleyeceğiz. Çarşamba hepiniz için umarım güzel, keyifli geçer. Kazanmak için yine kulağınız dikkatlice burada Radyo D'de bizde olsun. Ben giderken Didem Buğday şimdi konuğumuz oluyor. Iska Radyo D'de.

0: Türkçe pop'un yeni nesil enerjisi Karma şehrine geliyor.
1: Denedim bütün ihtimalleri, değiştim ben de normalleri.
0: 16 Ekim Cuma, Antalya Aktüel Açık Hava. 23 Ekim Cuma, Ankara Atılım Sahne. 30 Ekim Cuma, Adana Merkez Park Açık Hava. 6 Kasım Cuma, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi. Organizasyon Mahzen Medya. Biletler Bilet X'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk

0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: de bugün. Ama yine de biz dört mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek bugün. Özellikle yurdun Marmara bölgesi, Ege bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, yani geneli böyle. Aman dikkat diyelim yağışlara karşı, tedbiri elden bırakmayalım. Ben Çağlar Demirel, gün ortası sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Zaman sıradaki şarkıyı Radyo D'de dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı kahvesini soğutup yine de içenlere gelsin.
2: Radyo D, hayatın içinde.

0: Hasan Aslanhan.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
2: Ya programda biliyorsunuz her şey var.
1: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
2: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri drive time efendim.
3: Şimdi seni cimere şikayet edeceğim.
2: Niye kız?
3: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
2: Sus kız Allah seni.
4: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

herkesin hayatında bir şeyler bulduğu bir şarkı, Bana Sor. Ahmet Selçuk İlkan'a ait sözler, müzikte ve beste Sait Büyükçınar. 90 yılında Ferdi Tayfur Hoşçakal albümünde seslendirdi bu şarkıyı. Ve Ufuk Beydemir'in de 15. single çalışması. Kendisi 2024 yılında 34 yıl aradan sonra da bu şarkıya hayat verdi ve onu dinlemiş olduk. Şimdi Ufuk Beydemir'in ardından yeni nesil gruplardan Karma 6, ihtimalle müziğin ve eğlencenin frekansı radyo.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.175 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.39, euro 55.39'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.590, çeyrek altın 11.175 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şey olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
1: Çölle bahar havası var.
0: 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone, 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo.

0: herkese. Stüdyo D'de her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bebeklerin an geldi sosyal medya hesaplarımızdan duyurmuştuk. Radyo D104 Instagram, Facebook ve X'ten. Ve zaman şimdi Stüdyo D zamanı ve birkaç iyi adam şu an Radyo D'nin stüdyosunda. Herkes hoş geldi.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyiz, teşekkürler Çağlar. Bomba gibiyiz.
0: Valla ben de böyle futbol takımı gibi bir grup hiçbir zaman karşılamamıştım Stüdyo D'de. 4 farklı isim var şu an. Gerçekten sizleri görmek de benim için böyle gurur verici. Hemen öncelikle hoş geldiniz diyelim. Faruk K bir yanda, Aytuç Bentürk bir yanda, Murat İnci bir yanda, Hakan İlban bir yanda. Nasılsınız? Öncelikle hoş geldiniz ve 30 yıl sonra yeniden aynı müzikal hikayenin içinde böyle buluşmak nasıl bir duygu diye tekrar şöyle size sözü vereyim.
1: Peki, hoş bulduk sevgili Çağlar. Ben 30 yıl sonra tekrar müzisyen arkadaşlarımla bir arada olmaktan son derece mutluluk duyuyorum. Zaten 30 yıldır kendi müzikal kariyerime devam ediyorum. Hem söz yazarı, besteci ve yorumcu olarak. Ve 30 yıl sonra tekrar çocuklarla aynı stüdyoda bulunmak bana ayrı bir onur ve keyif kattı. Ve bu projeye inandıkları için ve bu projede oldukları için onlara çok çok teşekkür ediyorum. Onları çok seviyorum.
0: Evet, sırayla sizden de başlayalım.
2: Tamam, ben Murat.
0: Murat Bey.
2: Bu arada güler yüzün için çok teşekkürler. Karşımızda çok güzel bir resim duruyor.
0: Ya olur mu? Ben de size teşekkür ediyorum. Harikasın. Çocukluğum var karşımda bir taraftan.
2: Yansın.
1: Allah'tan ben gençliğim. Siz çocukluğusunuz.
0: Valla zaten Faruk çocukluğumun travması.
2: Evet.
0: Yani honki ponki torino diye.
1: Şimdi şöyle bir durum var. Çağlar'la bizim çok eski yolumuz var. Anaokuldayken ona yıl sonu gösterisinde honki ponki'yi yaptırmışlar. Tabii. Hmm. O yüzden onun ciddi bir travması var. Beni nerede görsün.
0: Ya Faruk çok eski dostum. Ben hep takılıyorum ona. Çok seviyorum. Çok da güzel bir şarkı aslında. Bizden önce, Faruk'tan önce olan bir şarkı da işte biz Faruk'la onu böyle ya çok da güzel bir hikayesi, komik bir hikayesi var. Anlattın. Gül gül gül her fırsatta aklıma geliyor.
2: Faruk'a evet. Yakıştı o şarkı. Yani şey, hit yaptı.
0: Evet evet abi.
2: O zaman
0: abi.
2: Herkes yapamazdı yani.
0: Evet evet.
2: Ne kadar eleştirilse de bazı kesimler tarafından.
0: Kesinlikle.
2: Ben inanılmaz beğenmiştim. Ya bunu evet. Faruk okurdu ya da ülkemizde belki bir iki kişi daha olursa olurdu. Çünkü çocuklarla çok iyi anlaşıyor. Bu da yüzüne yansıyor zaten. Zaten küçük çocuklara da ders veriyor, yoksa veremezdi.
0: Evet, ama sizler de öyle abi. Yani çocukluğumuzda feyiz aldığınız isimlersiniz Murat abi, sonuç itibariyle. Yani bir tarafta Yonca Evcimik vardı, bir tarafta birkaç iyi adam vardı. Bir de bir kızlarımız vardı.
2: Çıtır kızlar.
0: Çıtır kızlar. Yani böyle güzel bir crush oluyordu. Ve bugüne kadar geldiniz. Yani şimdi böyle yeni gruplar çıkıyor ediyor ama o zamanlar sizler vardınız abi.
2: Ya bizler vardık da bizler hala da öyle olduğumuza inanıyorum. Doğal adamlarız. Yani normalde nasılsak dışa da bunu yansıtıyorduk. Bir şey için çaba sarf etmiyorduk. Şu anda müzik piyasasında ya da işte ekranlarda bir şeye çalışıyorlar. Yani iyi görünmeye çalışıyor. Aslında böyle başka bir şey var içeride falan. Hani kötülemek de istemiyorum, ayrı konu ama.
0: Yok yok.
2: Ben geçmişte insanların bizi sevmesinin nedeni ve şu anda 30 yıl sonra çıktığımızda tekrar sevmelerinin sebebini buna bağlıyorum. Çapa atmışız biz bir yerlere ve bir duygu yaşıyorsunuz. O yüzden hangi programa gidersek gidelim, karşımızdaki sunucu arkadaşımız mutlaka böyle bir keyifleniyor ya da dışarıda bizi gören insanlar keyifleniyor. Muhtemelen o çapadan dolayı, o zamanki güzel anılarından dolayı oraya yer etmişiz. Sadece şunu söyleyeceğim, 30 yıl sonra tekrar Faruk K vasıtasıyla bir araya geldik. Artık bir yapımcı ve bizim yapımcımız, ona çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımız da başka işlerle uğraşıyorlar. Fakat bir araya gelmenin mutluluğuyla hadi yapalım dedik bir şeyleri.
0: Evet.
2: Güzel de gidiyoruz. Bakalım nereye kadar gidecek, göreceğiz.
0: Şimdi ben Murat İnci için şunu söyleyeyim. Grubun kuruluşundan beri kadroda olan bir isim. Ve hem vokalde hem söz yazarlığı kimliğiyle de bir de oyunculuk kariyeriyle de evet. Ön planda olan. Yeni projede de böyle şarkıların rap bölümlerinin de kaleme alınmasında aktif bir rol oynuyorsun abi. Ama ben bugün böyle biraz daha senin oyunculuk kariyerinle de yayın öncesinde yüz yüze gelince vay be dedim, abi o sen miydin diye karşı karşıya geldim. Şaşırmadım desem yalan olur.
2: Yo, bu çok güzel bir şey. Yani karakter oynadığımız için bana benzemiyorsa o karakter.
0: Evet.
2: O başka bir karakter çünkü.
0: Evet.
2: Bu hoş bir şey.
0: Yani o kasketinin altında yüzünü tabii alamıyoruz. Fark edemiyoruz. Evet. Yo, olur mu canım, ne demek? Güzel bir karakter oyuncusu. Ve geldik Aytuç Bentürk'e. Şimdi grubun ana üyelerinden biri Aytuç abi de aynı zamanda. Hem profesyonel dans kariyerine devam eden biri hem de kendi adını taşıyan dünya çapında ödüllü bir dans okulu da kurmuş biri kendisi. Aynen. Ve projelerin de prodüktörleri arasında da yer arıyor. Yer alan yine bu zamana kadar birçok projede yer alan isimlerden biri diyebilirim.
3: Evet.
0: Aytuç Bentürk abi için.
3: Evet öyle. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz bize konuk ettiğin için. Senin o güler yüzün gerçekten kanala ayrı bir hava
0: katıyor. Evet. Aytuç abi biraz mikrofona yakın konuşabilir miyiz?
3: Girdiğinde senin o güler yüzünle karşılaşmak çok ayrı bir güzel.
0: Ya olur mu abi? Hakikaten siz de öylesiniz.
3: Konuşuyorum yani.
0: Çok teşekkür ediyorum.
3: Bu arada 30 sene geçti ama ben gerçekten 30 seneyi hiç hissetmedim diyebilirim. Zaten arkadaşlarımızla hep birlikteydik. Yani 30 sene içerisinde biz hiçbir zaman birbirimizden kopmadık. Hep beraber bir şeyler yaptık. Beraber işler yaptık, paylaşımlar yaptık. Zaten hep, bütün özel günlerde hep birlikteydik. Bir grubumuz da var, WhatsApp grubumuz. Oradan zaten gün içerisinde sürekli arkadaşlarımla konuşuyordum. Ama gerçekten 30 sene nasıl geçti? Rüya gibi. Hiç hissetmedim. Yani benim için hani 30 sene geçti falan. Hiç öyle bir durumum söz konusu değil ya.
0: Valla.
3: Hep beraberdik. Hep devam ediyorduk. Hep bir şeyler yapıyorduk. İnsanlar da bizi tanıyor, biliyor, seviyorlar. O sevgi de zannedersem bizim iyiliğimizden gerçekten insanlar bizdeki o iyiliği gördüklerini düşünüyorum. O yüzden de bizi unutmadılar. Bizi hala çok seviyorlar. O dönemin çocukları şimdi büyüdüler, kocaman insanlar.
0: İşte bizler abi. Yani ben şimdi diyorsun ya nasıl geçti anlamadık diye.
3: Evet.
0: Ya 45 yaşında biri olarak ben de sizi görünce diyorum ki vay be, zaman ne kadar çabuk geçmiş diyorum.
3: Evet, 30 sene dile kolay.
0: Gerçekten yani öyle.
2: Zaman geçmemiş, ışınlanmışız gibi.
0: Evet evet.
2: Evet yani arada bir şey yokmuş gibi.
0: Yani düşünsene, ben çocuktum, Faruk var. Ben gençtim, Faruk var.
2: Sen,
0: ben
2: bak, yaşlandım, senin,
0: Faruk var.
2: Senin forumlar,
1: bir dakika.
2: Forumlarda da Faruk bir olacak.
1: Bir dakika. Evet, çocuktu Faruk var, gençti Faruk var, lisede Faruk var, evlendi Faruk yok.
0: Ya evet.
1: Ya düğününe gidemedim.
0: Faruk.
1: Ne zaman görsem kafama kakıyor da.
0: Faruk çok vefalı. En sevdiği dostların düğünlerine bir gitmedi. Mesela benim düğünüme gelmedi. Kore'nin düğününe gelmedi.
1: Gidemedim.
0: Daha vardır eminim sayamadığım.
1: Yeğenimin düğününe gidemedim.
0: Gidemedin. Oldum. Evet.
1: Yani gidemiyorum. Bazen evet. Olmuyor. Durumlar müsait olmuyor. Ya bizim işlerin garantisi yok ya.
0: Biliyorum.
1: Yani o planlanan tarihler dışarısına çok kolay çıkamıyorum. Herhalde evlenirsem kendi düğünüme de gidemeyeceğim.
0: Yok, emin ol biz de gelmeyeceğiz.
2: Harika.
1: Emin ol geleceksin.
0: Biliyorum. Gelmez olur mu ya?
1: Şaka yapıyorum.
0: Biz de.
1: Ama bir dakika. Hediyemi getirdin mi abi? Getirdim.
0: Getirdin gerçekten.
1: Yemeğe
0: öyle.
1: Yemeğe gidelim dedim mi? Dedim.
0: Dedin.
1: Çay içelim mi dedim? Dedim. Ama bunu en kısa zamanda yapıyoruz.
0: Yok
1: zaten.
0: Sen biz biliyorum. Yani tek telefon kadar bize yakın olduğunu biliyorum. Biz desek ki sana geliyoruz desek de hadi bekliyorum yerine. Dersin. Biliyorum.
1: Her zaman.
0: Yani o konuda espri yapıyorum. Seni ne kadar sevdiğimi zaten sen biliyorsun.
1: Biliyorum.
0: Keza Yasemin'in de sana selamları var.
1: Çok çok sevgiler, selamlar Yasemin. Yasemin'e de en kısa zamanda bekliyorum, haber bekliyorum. Yasemin'le ikinizden özellikle.
0: Tamam, anlaştık. Şimdi birkaç iyi adam ismiyle, pardon, Aytuç abiden sonra hemen bir diğer üyemize de geçiyoruz. Yani kime geçiyoruz? Hakan İlvan'a. Ya Hakan abi de grubun dinamik performanslarında yer alan orijinal üyelerinden biri desem sanırım yerinde olacak, öyle değil mi Faruk?
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle.
0: Ve müziğe verilen böyle arada profesyonel fotoğrafçılık alanında da...
2: Evet.
0: Kariyerde yapmadı desem yalan olur.
2: Tabii fotoğrafçılık çocukluktan gelen bir hikaye.
0: Evet.
2: Çok yoğun bir şekilde içinde bulunduğum bir hikaye. Bununla beraber tabii müzik

0: Sonra tabii yaptığımız parçalarla ortaya da çıkınca insanların bizi özlediğini, bizlerin de onları ne kadar özlediğimizi fark ettik. Çok mutluyuz ya, gerçekten. Ya burada olmaktan da çok mutluyuz.
1: İyi ki, iyi ki varsınız. Yo yo, gayet iyi abi. Adamı mikrofonla bütünleştirdin iyice. Aytunç abi. Şimdi bunun dışında da konuşmaya devam edeceğim ama şu birkaç iyi adam şarkısı, yani sizin grubun adını taşıyan şarkıya gidelim. Bu şarkı için söyleyecekleriniz kısa kısa hızlıca alayım sizden. Son bir dakika ve şarkıya geçelim.
2: Aslında şarkının oluşum aşamasında hiçbirimiz yoktuk. Şarkı hazırlanmıştı. Yonca Evcimik zaten bu projenin alt yapısını çok iyi yapmıştı. Kostümünden klibine kadar da düşünmüştü. Bize sadece şarkıyı iyi şekilde seslendirmek düşmüştü Çağlar. O dönemi hatırlıyorum. Bir gün Yonca evine davet etti bizi. Biz o dönem Yonca ile dans ediyoruz. Kızlar var, erkekler var. Evde şey dedi, kızlar dedi, şöyle dedi, sağ tarafa erkekler, sol tarafa ayrılsın dedi. Biz de ayrıldık. Herhalde yeni bir şarkı var, koreografi konuşulacak ya da konser takvimi konuşulacak diye bekliyoruz. Bir anda şey dedi Yonca dönüp kızlara, siz bundan sonra çıtır kızlarsınız dedi. Bize döndü, siz de dedi birkaç iyi adamsınız dedi. Hemen single çıkıyor dedi, yarın dedi şan dersleri başlıyor dedi. Şarkılar için stüdyoya giriliyor dedi. Aykut Güler düzenlemeleri yapıyor. Ercan Saatçi sözlerde, Murat Sağlam sözlerde, Murat Uncuoğlu remixlerde. O kadar iyi bir kadro ki. Sinan Çetin klipleri çekiyor falan.
1: Böyle çıtır kızlar içerisinde. Nereye? Çıtır kızlar her yere. Birkaç iyi adam falan diye böyle.
2: Kızlara, çıtır kızlara gitmiyorduk biz. Onlar da bizi beklemiyor. Yani böyle bir proje oldu. Birkaç iyi adam, o yüzden böyle grup ismine yazılmış bir şarkı. Herkes solo performanslarını orada istedikleri gibi veremedi. Çünkü bir grup şarkısı olduğu için hep beraber hücum kayıt olarak okuduk. Hatta okuma koçumuz da Seden Gürel'di. Yani aslında biz o mutfakta çok büyük ustalarla beraber başlamışız bu işe. Tabii Çağlar, bu çok ustalar. Önemli. Hani o ustalardan bir şeyler öğrenebilmek ve hayatın boyunca da öğrendiklerini bir şekilde üretip insanlara sunabilmek,
1: evet,
2: çok kıymetli bir durum. O yüzden emeği geçen herkese ben sonsuz teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı bize tanıdıkları için ve bu imkanda bizim yanımızda oldukları ve inandıkları için.
3: Abi. Anlattı her şeyi.
1: O zaman birkaç iyi adama gidelim mi?
3: Gidelim.
2: Haydi gidelim.
1: Ya kendimi şey gibi hissediyorum. Böyle liseye seminere gitmişim de arka sırada böyle olayı kaynatmaya çalışan böyle öğrenciler varmış gibi geliyor. Aytunç abi falan böyle Hakan abiyle takılması çok böyle güzel. Görmeniz lazım burayı böyle canlı canlı. Faruk'un sayesinde canlı yayını şu an izleyebilirsiniz. Faruk Kağan'ın official sayfasından, Instagram'dan bu canlı yayın Radyo D'nin stüdyosunda Stüdyo D olarak gerçekleşmeye devam ediyor. O zaman birkaç iyi adam ve grubun adını taşıyan şarkıları şimdi Stüdyo D'de. Valla şarkı geldi. 38 saniye. Güzel de bir introsu var.
2: Çok güzel.
1: Böyle her şarkının bir hikayesi var, anısı var ya, bizi böyle alıyor, o döneme götürüyor. Yıl kaçtı?
2: 96 yılı.
1: 96 evet. Yılı. Ne yapıyordun o yıllar?
2: Şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında o yıl benim için hem çok iyiydi hem de çok acıydı. Çünkü 96'da babamı kaybettim. Ve babamı kaybetmeden 3 ay önce çıkmıştı Birkaç Adam şarkısı. Ve haliyle hani hem mutluluk hem hüzün aynı andaydı. O yüzden kendimi çok iyi hissediyorum. Hadi Birkaç Adam'ı dinlemeye devam ediyoruz.
1: Hadi.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık, set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel, peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
3: Her ev güzel istikbalde.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Öncelikli yayın.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kadar travmatik şarkısı olsa gerek bu. Şimdi benim baba asker olunca ve benim de böyle bir asker okul geçmişim olunca çocukluğumdan itibaren kışlalarda her sabah uyandığımda okula gitmeden önce o sabah eğitiminde duyduğum buydu.
1: Doğru.
0: Aynen.
1: Şimdi doktorun dün beni aradı. Dedi ki Çağlar'ın belli dedi travmaları var. Nasıl dedi tedavi edebiliriz? Dedim ki yarın biz dedim ona yayına gidiyoruz. Dedi ki iki numara dedi yaylaları çal.
0: Sonra honki ponki torino.
1: Ona geleceğiz. Ona sonra... solo performansla.
2: Şey travmanı tetikliyorsak bu güzel bir şey.
0: Abi,
2: ama
0: evet,
2: biz travma yaratıyorsak bu kötü bir şey.
0: Yaylaların ardından karşı iki dağlar direkt böyle başlıyor. Kim geliyor? Kim geliyor?
2: Değil mi?
0: İkinci neydi abi sen söylemiştin? Sende de bir anısı var.
2: Tabii en sevdiğim diye.
0: Murat böyle abinin de bir anısı var.
2: Çok fazla
0: var.
2: Keyif almıyordum askerdeyken de. Bir anda böyle bir başladılar söylemeye. Neydi başı neydi?
0: Ardından ne bileyim abi karşı iki dağlar.
2: Karşı iki dağlar yoktu bizde.
0: Çıkmaz dağlar.
2: Yok.
0: Kızlar ağlar.
2: Yok bizde o yoktu. Şöyleydi. Kim geliyor? Aslarıyla, üstleriyle örnek bir bölük. Biz başlıyoruz. İkinci bölük, üçüncü takım, aynen, dördüncü manga. Abi ama böyle bir Süpermen gibi hissediyorsun. Ya. Ortaya geliyorsun ya herkesin arasına. Çok keyifliydi.
0: Sonra da yaylalarla başlıyor.
2: Faruk bunun da kavrını yapabiliriz aslında.
0: Evet evet.
1: Şimdi yaylaların hikayesi şöyle oldu aslında. Ben değinmek
0: abi,
1: istiyorum.
0: Gözlerimden yaş kaldı.
1: Şaka maka bir yana
0: nasıl
1: ama
0: oldu çok merak ediyorum abi.
1: Şöyle bir şey
0: gerçekten oldu. Dinledim dedim ki ya neden acaba bu cover?
1: Söyleyeyim bedava çünkü anonim.
0: Evet.
1: Yani
0: güzel.
1: Dürüst olmak gerekirse yani sıfır bir şarkı yapmak çok riskli.
0: Çok güzel olmuş, ağzınıza sağlık bu arada.
2: Çok teşekkür.
1: Sıfır bir şarkı yapmak gerçekten çok riskli. Çok iyi bir aranjman, çok iyi bir klip, çok iyi bir PR çalışması lazım. Bizim aslında marştan sonra bir araya gelip yapmak istediğimiz başka bir şarkı vardı. Fakat bazı sağlık sorunları yaşadık, bazı sıkıntılı dönemler yaşadık. Hep beraber teker teker ayrı ayrı hayatlarımızda. Ve dinleyiciye de bir söz vermiş olduk. Ben zaten bomba şarkısını coverlayacaktım. Çünkü o kadar çok isteniyorduk ki özellikle sosyal mecrada, sosyal platformlarda. Ve dedim ki çocuklar beraber hani bu şarkıda olalım. Ve bir gün stüdyoda otururken Taner'le çalışırken anonim şarkılara bakmak istedim. Türkülerde neler var gibilerinden. Ve aslında yaylalar o noktada karşımıza çıkan bir şarkı. Fakat yaylaları biz çok farklı okuduk. Aslında bu evet bir asker uğurlama şarkısı ya da askerlikte söylenen bir şarkı. Fakat hiçbir şekilde böyle bir sound yapılmadı. Hani beatbox'ı olan sadece bas gitar ve normal klasik gitarla yürüyen bir sound olmamıştı. Ve çocuklara da bunu teklif ettiğim zaman herkesin zaten çok keyifle beğenerek dinlediği bir şarkı olduğuna karar verdiğimiz için solo performans olarak girdik.
2: Evet.
1: Ve Aytunç başladı ilk şarkıya.
3: Evet, Ay Akşamdan Işıktır, Yaylalar Yaylalar diye
0: evet
3: başladım. Ve çok severek okudum bu parçayı.
0: Evet evet.
3: Bende çok güzel anıları var. Ben askerliğimi tankçı olarak yaptım.
0: Ya!
3: Orada sabahları içtimadan sonra işte...
0: Neredeydin abi?
3: Ben Ankara,
0: Etimesut'ta, zırhlı birliklerde.
3: Daha çok şey söyleniyordu mesela. İşte tankçılar geliyor, kızları seviyor. Hangisini? Sarışın, esmer, kumral fark etmez. Çünkü biz tankçıyız, tankçılar affetmez. Hey, hey, hey.
0: Diye. O zaman sevgili Faruk bunda cover'ını yapın birkaç iyi adam olarak.
1: Arkasından şarkıda farklı bir tını olsun dedik.
0: Evet.
1: Ve Murat'la biz o dönem yine stüdyoda çalışıyoruz performans olarak. Ben bir şeyler karaladım rap sözleri olarak. Hı-hı. Ve bunu mırıldanmaya başladım stüdyoda. Murat'a dedim ki bir hani el atsana hani şunu nasıl geliştirebiliriz? Çünkü o da rap konusunda çok başarılı. Aykut da öyle, Hakan da öyle. Fakat o dönemde sadece stüdyoda yanımda Murat var. Murat da bir şeyler karaladı. Ya dedim bir okusak mı nasıl olur falan. Benim bu arada rap söylemeye hiç yeteneğim yok. Üç benden çok çok daha
0: ya evet,
1: iyi.
0: Onu, Murat İnce'nin orada şeyi var. Bu şarkıda değil mi? Yaylalarda bir rap tarafını ya geliştirme.
1: Hepimizin daha çok Murat'ım var. Aytuncum var. Hakan'ım var.
0: Hakan, Hakan.
1: Sadece bir tizde. Çünkü bana yakışmıyor. Yani zaten çene problemli. O olmuyor.
0: Biz seninle balkon çeneliler.
1: Hayatım sen zaten benim grubuma üyeydin. Hatırlarsan aynen, yıllar önce. biz Facebook'ta bir balkon çeneler grubu kurmuştum.
0: Evet. Sen orada üyeydim direkt.
1: Ama bize ortak sorulan soru neydi balkon çenelere? Yağmur yağdığında balkon su alıyor mu? Alıyor. Ama Allah'tan fiskeli havuz sistemimiz var, geri atıyoruz kolaylıkla. Şimdi balkon çeneler, bak buna cover yapılır. Balkon çenelerde bir şarkı yapacağım.
0: Neyse. Yap yap. Aynen. Aynen.
1: Neyse Murat'a rica ettim. Girdi okudu. Baktım çok güzel oluyor. Yani yaylaların içerisinde böyle bir rap durumu. Sonra Aytunç girdi okudu. Sonra Hakan girdi okudu. Değil mi Hakan?
4: Evet, kesinlikle. Ya çok keyifliydi. Hikayeye başlamışlar. Faruk'la Murat. Gece çalışılmış, yapılmış. Biz parçayı hazırladık. Hadi gelin stüdyoya. Neyi hazırladınız? Yaylalar yaylalar hani... Gece oturmuşlar.
1: Burada bir sitem var, dur bak.
4: Yazmışlar.
0: Ya, benim haberim yok, iş bitmiş.
4: Abi adamlar yetenekli yani, bir gecede oturup parçayı bitirmişler. O kadar güzel olmuş ki yani, ben dedim ki ya benim okumama gerek yok abi. Yani Murat gerçekten samimiyetle söylüyor.
0: Abi bunu iyi mi açıdan değerlendirmek lazım?
1: Ben anlayamadım.
0: Ben de anlayamadım.
4: İyi açıdan.
0: Her türlü geldi şu an laf
4: sana. Kıskançlık yok, gurur var
0: burada. Yok, hayatta kıskançlık olmayacağını biliyorum.
4: Ben hatta arkadaşlarıma dedim ki ben okumasam da olur. Çünkü Murat gerçekten çok iyi okumuş. Ve ellerinden...
0: Bizim elimize de karar verilmiş.
1: Bizim elimize karar verilmiş. Yapılmış şarkı. Oh.
2: Her şey hazır.
4: Her şey şahane. Valla biz hazıra konduk. Aytuncuğum sen ne diyorsun? Hazıra konduk biz.
3: Evet, aslında hayır, ben oradaydım bu yapılırken.
4: Vay arkadaş.
0: Vay ya abi, bak gördün değil mi?
2: Bir tek sen yoktun.
0: Bir tek sen yoktun.
4: Ekibin en şeyi benim. Sessizi mi?
3: Hayır ama sen o gün gelememiştin.
4: Evet gelememiştim.
3: O saatte seni davet etmiştik ama sen o gün gelememiştin ve bunu da bizim suçlamaya.
0: Yani malum abi, bizim dönemimizdeki gibi değilsiniz. Hepiniz böyle artık yaşını başını alıp sorumluluklarıyla uğraşan insanlarsınız
4: ben
0: yani.
4: Ben aktif iş hayatım var.
0: Evet.
4: Ciddi bir işim var. Dolayısıyla bazen hafta içi her dakika birlikte olamıyoruz ama mümkün olduğunca tabii bunun için zaman ayırıyorum demeyeyim. Evet. Bu da benim bir işim. Müzik de benim işim. Dolayısıyla denge kurmaya çalışıyorum özel hayatımda. Aytuncun dediği gibi evet, o gün ben stüdyoda yoktum. Ama gerçekten ellerinize sağlık ya. Yani bunu bir kere daha söylemek istiyorum. Ben harbiden yaylaları acayip keyifle hala dinliyorum oğlum, bıkmadan.
1: Hala dinliyorum ben, iki gün oldu zaten çıkalı.
4: Yani ama...
2: Hala düşün, hala dinliyorum.
0: Yani hiçbir zaman eskimeyen, zamansız bir anonim diyebiliriz. Evet.
1: Canım benim.
4: Evet.
1: Yani. Ya Hakan o kadar kıymetli ki. Şimdi doğruya doğru. Bu ortadaki ikisini at, bir yere koy bunları. Yani şu işe, yaptığımız işe en çok sarılan, inanan, paylaşan...
0: Abi haberim yoktu diyor.
2: Abi belki beni de alırlar araya diye.
1: Bir dakika. Ya hayır, bundan bahsetmiyorum.
0: Evet abi, gözüm karardı gülmekten, dur.
1: Marştan bahsediyorum, bombadan bahsediyorum. Yaylalara daha yeni başladık. Demek istediğim nokta şu. O kadar canla başla 24 saat çalışıyor ki. Ama ne yaptığının farkında değil. Neyi yapıyorum?
0: İşte bu. Senden bekledim.
1: Ben neyi yapıyorum bilmiyor. Önüne gideni paylaşıyor. Geçenlerde beni ne olarak paylaşmış biliyor musun?
0: Yok. Ama abi bu yaşla eşit herhalde bizde. Artık ben de kendimi bir boomer hissediyorum.
1: Şimdi hani biraz da eğlenceye döndürelim olayı. Şimdi seyirciler de çok, ama dinleyiciler de çok sıkılmasın. Geçenlerde biz bir araya geldik. Dedim ki bunlara, arkadaşlarıma, bir challenge başlatalım. Hakan Dey'de bir video çekmiş. Oleyo, oleyo, oleyo. Bombanın şarkısı var ya.
0: Evet.
1: Introsu. Harika dedim. Süper. Bak dedim, bu dedim ya da bunun gibi bir şey dedim. Sen bana yolla. Faruk şimdi sıra sende. Ben yollayayım Çağlar'a. Çağlar yollasın Sezen Aksu'ya. Sezen Aksu yapar mı? Yapmaz.
2: O da geri yollasın.
1: Yani. O da geri yollasın sana. Sen yolla Yonca Evcim ya. Yonca Evcim yolla.
0: Meydan Fatice. Okuma gibi.
1: Meydan okuma. Harika. Aynen. Fikir. Nasıl abi? Süper değil
0: süper.
1: Mi?
0: Süper. Fikir senden.
1: Fikir benden, uygulama da hep beraber olacak. Ama bu havada bıraktım. Bitti. Sabah uyandık, bir video. Hakan çekmiş. Uykulu sen neredeysen, ben oradayım. Sözü unutup. Bom bombalar. Faruk yazmış. Yazmış üstüne. Faruk Ku. Şimdi challenge başlatıyorum, sıra sende. O bana Faruk'un diyor. Faruk'un diyor aslında hep. Neyi unutuyor? Faruk. Abi magazin Forever paylaşmıyor. Challenge olmadan challenge olmak. O yüzden o kadar seviyorum ki Hakan'ı. O kadar seviyorum. Yani
0: o yüzden ben... işleri bitirip en son haberdar.
1: Hayır. Alaka öyle mi Murat?
2: Hayır.
1: Öyle bir şey yok asla. Sen de öyle bir laf söyledin.
0: Çok güldüm işte. Ya. Allah'ım
4: onu,
0: ya.
4: Bunu kastetmedim. Ben sizinle ne kadar çok gurur duyduğumu anlatmak istedim aslında. Yani o kadar güzel iş çıkarttınız ki. Samimiyetle söylüyorum.
0: Abi bu aralar ihtiyacım olan en fazla şey gülmekti. Bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum. Çok iyi geldi valla. Siz beni güldürdünüz. Allah da sizi güldürsün ya.
4: Hepimiz inşallah.
1: İnşallah.
0: Şimdi alırım akıllarını.
1: Hadi çalalım.
0: Gerçekten alıyorum. Diyorsunuz ya. Bu şarkı için söyleyeceğiniz, yani bu şarkıyı yaparken kimlerin arabaları yoktu gruptan?
1: Şimdi bu şarkının aslında
0: herkesin haberi var mıydı?
1: Söz ve bestesi Ali Güven'e ait. Hı hı. Sözleri Ali ile ikimiz yazdık. Herkesin haberi vardı. Şöyle bir şey. Aslında önce,
0: yolcuyla.
1: Evet. Aynen. O dönemde Şehrazat yazmıştı sözleri, fakat Şehrazat'ın yazdığı sözler birkaç adam grubu için çok uygun bulunmadı prodüktörler tarafından. Biz bir takım şeyleri hazır aslında bekliyorduk değil mi çocuklar?
2: Evet, evet,
1: bize fikir bile sorulmuyordu okuyoruz. Aslında evet. Normalde. O dönemde de Ali'nin en popüler olduğu dönemde Ali ile çok güzel bir dostluğumuz, arkadaşlığımız başladı. Ve çok keyifli bir şarkı oldu. Emre Irmak aranjisini yaptı. Bize çok keyifli okuduk diye düşünüyorum. Ben, çok seviyoruz şarkıyı.
2: Evet evet, şarkıyı çok seviyoruz ama 98 yılıydı yanlış hatırlamıyorum.
1: 97.
2: 97 sonları. Şarkı biraz güme gitti gibi. Yani çıktıktan sonra televizyonlarda çok fazla yer almadı. O zamanki kanallarda çok fazla, biliyorsunuz, bir şeyler önceden anlaşmayla veriliyordu. Ne olduysa o şarkı biraz güme gitti. Ben çünkü çok emindim. Kesinlikle birkaç adamdan çok daha fazla tutacak bir şarkıydı. Hala o şarkıyı bizim söylediğimizi bilmeyenler var ama şarkı insanların aklında. Ya yeniden mesela coverlasak tutabilecek bir parça.
0: Yani isim oturdu. Herkes evet. Oturdu. Bence herkes biliniyor da sima olarak. Ama böyle Faruk daha böyle solo kariyere geçti. Bir taraftan da sevgili abim de sürekli dans ederek, dans okuluyla böyle biraz... popüler, ya o zamanlar popüler müzik arayıştaydı zaten. Hı hı. O süreçte de çok fazla ön planda oldu grup üyeleri ve aynı zamanda şarkılar, ama gruptan da böyle solo kariyere adım atan Faruk daha fazla kendini benimsetti gibi oldu. Yani birkaç iyi adam bilinmeyen bir grup değil, herkes tarafından bilinen çok da popüler bir grup. Çıtır Kızlar da öyle, yani bir kuşak çok iyi biliyor. Biz onlarla büyüdük zaten, yani kendi adıma söyleyeyim. O yüzden de gayet iyi. Ben bir şey soracağım. Şu akustik cover serisinin ikinci single'ı Yaylalar ya şu an.
1: Evet.
0: Bu akustik cover serisi bu cover projesi olarak devam edecek mi akustik seriler?
1: Bir tane daha var Çağlar. O şarkı da bizim Birkaç Adam albümünde olan bir tanem şarkısı. O şarkıda da hani hepimizin bireysel olarak solo performansları vardı. Fakat o dönemde biz istediğimiz gibi yorumlayamamıştık şarkıyı. Şimdi arkadaşlarım stüdyoda onu öyle bir okudular ki inanamayacaksın. Üçüncü serisi, yani akustik serimizin üçüncü şarkısı da Bir Tanem şarkısı olarak müzik dinleyicisiyle buluşacak. Klibi de hazır onun da yine. Allah kısmet ederse ay sonu ya da Kasım'ın ilk haftası da Bir Tanem.
0: Aa, çok iyi.
5: Klibimizde bu arada çeken.
0: Aytunç abi mikrofona.
5: Klibimizde Güneri Gürer çekti bu arada. Hı-hı. O üçlemenin kliplerini. Hatta marşı da Güneri Gürer çekti. Ona da buradan çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet.
5: Bir kaçırmaz, her şeyimizi dinler.
0: Sizin böyle dans ederken, o çocuk mu şey geldi, dans ederken ki enerjiniz, Aytun Çağrı inanılmaz bir enerjisi, Faruk'un keza öyle, yani sizlerin de öyle Hakan abi ve aynı zamanda Murat abi, aklıma şey geliyor, daha da böyle geriye gidiyorum. Çocukluğum, yani daha çocukluğumu yeni yeni hissetmeye başladığım, kendimi bilmeye başladığım dönemlerde komedi dans üçlüsü vardı. Böyle mimikler, tiyatral bir şekilde hareket ediyor falan. Ondan sonra hani o şekilde gelen mimik hareketleriyle falan, abi senin hareketler direkt böyle
2: o
0: şey.
2: O da zaten komedi dans üçlüsündeydi.
5: Komedi dans üçlüsü.
0: Ciddi misin?
2: Evet.
0: Mimikleri, yani mesela Faruk'un hareketler falan süper, enerjisi var hepinizin öyle de. Mimikleri çok şeydi böyle, yani hep böyle gülüyor, röfleli sarı saçların falan, böyle dikkat çeken bir imajı vardı yani.
1: Ben Aytunç'un Ah Kız Ah ve Erkekler'de o, araba tamircisi miydi? Ya öyle bir performansı var. Yani izle izle bıkmazsın. Yani evet, her evet. saniyesinde çok gülersin. Bir kere o komedide çok iyi bir mizah duygusuna sahip. Mimiklerini çok iyi kullanıyor, vücudunu çok iyi kullanıyor. Hareketlerinde öyle. Murat da acayip böyle şey cool rollerde. Yani mesela o Kuruluş dizisinde...
0: Ya tabii canım çok heybetli.
1: Uykusuz dizisinde...
0: İsim ya, vermek istemiyorum. Bir televizyon kanalının yayınladığı böyle sağlam dizilerde böyle baba yiğit rollerde oynuyor evet, yani.
1: Ama bu arada içimizdeki en kıdemli, oyunculukta da en kıdemli hepimizden de üstte Hakan'dır. Evet. Eve kuşu kabere.
0: Tabii
1: Zeki Alasya Akpınar.
0: Alo Galaxy Taksi diyor.
4: Arabam yok.
2: Yani bizim çocukluğumuzda da Hakan vardı.
1: Yani şimdi...
2: Hakan hep var.
1: Şunu evet. söyleyeyim gerçekten hani... Bazı şarkılar insanla kaderlerini kaderini yaşatır ya Çağlar.
0: Evet.
1: Bazı grup isimleri de insanların özünü yaşatıyor. Ya ben evet. gerçekten bu adamları iyi olarak görüyorum ya. Kalp olarak da, yetenek olarak da. Sadece biraz şanssız görüyorum.
2: Ama hangi adamın şanslıdır ki?
4: Yani tabii. bizim o dönemlerde hatırladığım en güzel keyifli şey her yerde söylüyorum ya işte aileler bizi gördüğü zaman işte o sanatçı bu sanatçı şudur demiyorlar ya bizim çocuklar diyorlar.
0: Evet,
4: ya
0: evet.
4: Biz gerçekten o dönem Türk ailelerinin içinden biri gibi olduk bir birey gibi olduk Murat'ın da söylediği gibi. Çok sevildi gerçekten.
0: Evet.
4: Biz de öyle adamlarız
0: İsim de
4: ya.
0: Güzel ama iyi adam. Güzel yani adamlarız. Biz birkaç adam. Tane iyi adamız yani.
2: Faruk bir şey söylüyordu kestim.
0: Bu arada...
2: Devam edersen.
1: Hangisi? Bitirdin
2: mi? Şanssızlığı bitirdin mi?
1: He. Evet.
2: Evet.
0: ya şey.
1: A, kulaklık al.
0: Yok yok sıkıntı yok. Şu an bence kulakları çıkar ve şarkıya gidelim. Hemen alırım aklını isimli şarkı.
2: Akıllarını.
0: Alırım akıllarını evet düzeltiyorum ya 59 saniye bir introsu var konuşabiliriz mesela bu bir dakika boyunca kim konuşmak ister bu şarkı için?
6: Alırım akıllarını.
0: Evet,
4: alırım
0: evet.
4: akıllarını.
0: Alabildin mi akıllarını? Alabildim.
6: Aslında alırım akıllarını.
1: Ya bir şey söyleyeceğim bizi patlat ya bu şarkı çıktığı zaman kimlerin aklını aldın söyle de patlayalım artık hadi Aytunç.
2: Tabii tabii
1: ya,
2: isimler verir.
1: Son 10 saniye aslında 10 saniye ver isimler.
6: Aklın değil de alırım akıllarını da
0: 30
6: 5
0: saniye.
6: Kişi olduk. Hmm. 5 kişi olduk yani 4'lük 5'ledik alırım akıllarında o gün de bize katıldı
0: kim?
6: Ve 5 kişi olduk anladım. Biz birkaç iyi adam olarak en farklı şeylerden biri oydu aslında daha cool'duk daha yakışıklı olduk orada daha böyle bir vücudumuz oturdu yani biz de ne yaptığımızın farkına vardık alırım akıllarında
0: hı hı.
6: O zaman alırım akılları diyelim mi?
0: Diyelim. O zaman birkaç iyi adam alırım akıllarını isimli şarkılarıyla burada müziğin ve eğlencenin frekansı radyo dede.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Arılar bal yapmak için ne kadar uçar? Arılar 1 kilogram bal yapabilmek için ortalama 96 bin kilometre, yani dünyanın etrafında yaklaşık 2,5 tur atacak kadar yol kat eder. Bu mesafe, kovanın nektarları topladıkları çiçekleri uzaklığına ve nektardaki şeker yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.191 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.39, euro 55.32'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.575, çeyrek altın 11.149 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.

0: hanımlar beyler, bir kez daha keyifli günler herkese. Stüdyo D'de birkaç iyi adamla söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Ve o şarkının yine kaderi.
1: Söylediğim gibi.
0: Evet, gayet de güzel bir şekilde yine de dinledik diyelim ve devam edelim. Şimdi bundan sonra birkaç iyi adam olarak yine devam edecek misiniz abi? Yoksa tek tek yine Faruk sen bireysel işler yapacak mısın? Yine aynı şekilde grubun diğer üyeleri Aytunç, ben Türkiye abiye baktığımda, Murat İnce abiye baktığımda, Hakan İlvan'a baktığımda, yani ayrı ayrı ilerlemeyi mi planlıyorsunuz? Bir şey, bu bir şey, çünkü o, yavaş yavaş bu solonun bir işareti mi? Yoksa bu şekilde geçmişi biraz canlandırma olarak ortaya çıktınız. Keyifli bir iş olsun ve herkes tekrar bir kendini, bizi hatırlasın. Şöyle bir gençliğine, çocukluğuna gitsin mi demekti amaç.
2: Şimdi aslında çok büyük hayallerimiz vardı. Birkaç adam grubu ilk kurulduğu zamanda ve biz o dönemde 90'larda gerçekten Türkiye'nin ilk boy bandı olarak çok büyük ilgi, alaka ve sevgi gördük.
0: Niye devam etmediniz mesela?
2: Para kazanamadık çünkü. Hiçbirimiz para kazanamadık. Dans ederken daha fazla para kazanıyorduk. Yanlışım varsa düzeltin lütfen, ya da ekleminiz.
0: Ama listelerde çok talep görüyordu.
2: Şimdi o dönemde biliyorsun ki müzik camiasında sırf biz değil, yani ilk albümünden çok büyük zirvelere çıkan hiç kimse para kazanamadı. Ne albümden kazandı, ne doğru düzgün konserlerinden kazandı. Ve ikinci, üçüncüsünden sonra insanlar hem kariyerlerini planlamaya başladılar ve hem para kazanmaya başladılar. Biz hem dört kişiydik, hem kazanılan para çok azdı ve dörde bölünüyordu. Fakat biz haftada herhalde 8-10 tane kliple dans ederdik, daha fazla para kazanırdık. Eğlence programları da keza öyle. Biraz maddi imkanlarımız yoktu. Fakat hep içimizde tabii ki kalan, ukde kalan bazı noktalar vardı. Yapmak istediğimiz müziği, söylemek istediğimiz şarkıları bence söyleyememiştik o dönem. Hı hı. Sadece bize uygun görülen ve yakıştırılan şarkıları seslendirmiştik. Ve ben solo kariyerime devam ettim. Hatta o dönemde Murat'a da bir solo single yaptık fakat çıkmadı. Aytunç dans kulvarında farklı bir pozisyon geliştirdi ve kendini acayip zirveye çıktı. Hakan fotoğrafçılık sanatçılığına gitti. Fakat 30 yıl sonra demek ki biz bıraktığımız yerden bir şeyleri başlayıp tekrar insanlara bir şey sunmamız gerekiyormuş. Böyle bir görevimiz varmış hayatta. Ve biz bu projeyi yaparken, dediğim gibi, hiç şu anki projeyi yaparken hiçbir beklentimiz yok.
1: Yok.
2: Ama çok keyif alıyoruz. Bir arada stüdyoda olmaktan, yazıp çizmekten, söylemekten mutluluk duyuyoruz.
0: Çok eğlenceli.
2: Benim en büyük hayalim, yani eğer bir veda, hani gerçekten grup olarak artık herhangi bir şarkı söylemeyeceksek, yeni bir şarkı yapmayacaksak, çok büyük bir konser şovuyla insanlara veda etmeyi uygun görürüm. Ama ben solo olarak tabii ki kariyerime devam edeceğim. Ediyorum da. Hala çıkmasını beklediğim, hazırda klibi çekilmiş iki tane şarkım duruyor. Fakat şu son dönemde bütün enerjimi ve konsantrasyonumu arkadaşlarıma harcıyorum. Çok mutlu oluyorum onlarla bu vakti geçirmekten dolayı.
0: Ya ne kadar güzel. Sizlerin eklemek istediği cümleleriniz var mı?
3: Burada o dönemde bana da çok inanılmaz teklifler geldi. Yani birçok kaset firması çok böyle peşimden koştular. Rax ayrı, Sony ayrı, Özel Plak ayrı. Yani ben böyle neredeyse her gün bir tanesine gidiyordum ama yani çağırdıkları ve toplantı yapmak istedikleri, işte böyle bir teklifte bulundukları için gidiyordum. Ama ben hatta o dönemlerde 900'lü hatlar bile peşimdeydi, yani bütün 900'lü hatlar, hani 999 ara beni falan olayları vardı. Evet, onlara gidiyordum falan, bunların toplantılarına gidiyordum. Ne yapacağım ben, konuşacaksın. Yok ya, bana göre değil. Ya ben çok fazla şarkı değil de dans etmeyi daha çok sevdiğimi fark ettim ve yani danstan dans etmek istedim için doğrusu.
0: Evet.
3: Dans ettim. Adet program bile yapmadılar mı benim adıma?
1: Evet.
3: Evet. Evet. Bazı kanallar benim için bir şey yazdılar, yani yeni bir format yazdılar.
0: Hı hı.
3: O dönemde.
0: Abi bir parantez açmak istiyorum. WhatsApp hattımız 0549-204-0104. Artık programın son dakikaları. 3-5 dakika kaldı. Birazdan programı sonlandıracağım. WhatsApp'tan arama yapmayın arkadaşlar. Şu an stüdyoda programı devam ederken yapmanız gereken tek şey, bana yazılı bir şekilde WhatsApp'tan mesajlarınız, anılarınız varsa, iletmek istediğiniz konularla alakalı birkaç iyi adama mesaj atabilirsiniz. Yani buradan arama kabul edemiyorum canlı yayın olduğu için. Buradan da tekrar belirtmiş olayım.
1: Keşke başka uyarsaydın, sabahtan beri arıyorum, açmıyorsun.
0: Arayan sen misin?
1: Benim.
0: Gerçekten mi?
1: Evet evet, mesaj atıyorum o zaman şimdi.
0: Sen 949-63-79 sen misin abi?
1: Aynen öyle.
0: Şaka yapıyorsun. Yok değilsin. Ya abi lütfen ya.
1: Bir de numarayı da verdi yalnız.
0: Yok, başını söylemedim.
1: İyi ki ben değilim.
0: Başını söylemedim, hayır. Hayır.
2: Ağlarcığım, gördüğün gibi bizim müthiş bir enerjimiz var. Bu biz bir araya geldiğimizde bizim yaşımız ne olursa olsun, seneler geçmiş de olsa, bu dörtlünün bir enerjisi, bir sinerjisi var. Biz çok eğleniyoruz yaptığımız işte. O yüzden beraberiz. Muhtemelen Allah ayırmasın. Allah sağlık sıhhat versin hepimize, herkese. Biz yolumuzda devam ediyoruz. Ama solo kariyer, ama birlikte, ama birkaç iyi adamla, ama bu dört tane adam hep bir arada. Hikayemiz budur. Biz çok eğleniyoruz. İnşallah bizi dinleyenler de bizimle eğleniyorlardır.
0: Gerçekten ben de çok eğlendim. İnanılmaz güzel oldu. Çok da güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Biri sürekli yazıyor keyifli bir bağlam. Ordu'da konsere gelmişlerdi diye. Ordu'ya bir ara konsere gitmişsiniz galiba. Hangi tarihti?
1: 1500. Ben bir şey söyleyeyim. O kadar böyle şarkıcılıktan, sanatçılıktan, yani sanatçılık demeyeyim, başka kollarını yapıyoruz. Evet. Peki de 30 yıldır o kadar uzak kalmışım ki bu vokalden, şarkıcılıktan falan. Şeyleri hatırlamıyorum ben. Nereye gittik, konsere mi çıktık bilmem. Hiçbirini öyle. Beynimi silmişim.
0: Ya tabii o bir furya, o bir dönemdi evet. Abi. Ve siz çok gerçekten sirkülasyonu olan, hızlı sirkülasyonu olan bir dönemde, popüler müzikte çok seri işler yaptınız, geçtiniz. Bir o esnada dışarıdan çok güzel reklam oldu, çok güzel işler yaptınız, çok güzel adınızdan bahsettirdiniz ama duygusal sebeplerden dolayı yolları ayırma kararı
1: aldınız. Bir tek şey aklımda kaldı, bak o da sana yine bir çıpa attığın yer. Biz Bosna'ya gittik harekat bittiği zaman.
0: Ha.
1: Yani, ve evet evet orası dehşet bir vaziyetteydi.
0: Biliyorum.
1: Umarım
0: ya.
1: Şu anda çok iyidir. Baban da mutlaka bahsediyordur. Tabii, belki tabii. Göreve bile gitmişti.
0: Evet, evet.
1: Yanımıza böyle sat komandoları vermişlerdi bizi korusunlar diye.
0: Kosova'da bir birliğimiz var orada hala.
1: Hala. Ben
0: evet,
1: onu
0: evet.
1: Onu mesela hiçbir zaman zihnimden silinmedi ya, o sokaklarda ben şey buldum bahçede. Hemen komandoları da çağırdık. Şarampten bomba, yani patlamamış bomba buldum. Uzunlukta. Tabii.
0: Abi o yıllarca tüylerim diken diken oluyor. Bütün dünya seyirci kalır. Şu anda ona benzer tabii ki sahneler gerçekleşiyor ama o Kosova'da gerçekten yani yapılan katliamlar, ırkçılık olayları falan evet, kabul edilemezdi. Bütün dünya seyirci kaldı son dakikaya kadar yani. Ondan sonra müdahale geldi. Ama çok canlar da yandı yani orada.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi böyle turizm turlarıyla falan gidildiğinde onun acısı hala hissediliyor. Yani.
4: Ya evet, apartmanla bir savaş vardı. Ya karşıki apartman.
0: Tabii ona gerilla deniyor abi. O çok sıkıntılı bir olay oluyor.
1: Yok,
0: tabii.
1: Yok sordum, komşu komşuya yapıyormuş.
0: Ya şimdi abi bir şeydi. Yani hem öyle, hem etnik bir çatışma var, hem bir savaş var. Düşünsene yani bombalar da yağıyor bir taraftan yani. Yani inanılmaz bir şey ya. Televizyonda izliyorduk.
1: Ben de bir asker çocuğu falan olarak da bunu
0: tabii
1: yani çok etkisini.
0: Hepimiz seyirci kaldık abi. Sizler de bizler de seyirci izledik yani. Film izler gibi izledik. Yani
1: orada askerler için, moral için biz konsere gitmiştik Yonca'yla beraber.
0: Çıkan evet
1: kızlar,
0: evet. Ne kadar
1: Zeynep,
0: güzel.
1: Mehmet'im Zeynep.
0: Zeynep Türkeş.
1: Evet evet. Allah rahmet eylesin, Atilla Taş'ın evladı vefat etti.
0: Ona, ya evet,
1: rahmet eylesin diyoruz. Evet,
0: ona da sabır diliyoruz.
1: İlk defa orada tanışmıştık biz de Atilla'yla.
0: Ham çökelek.
1: Evet evet evet. Yani.
0: Vallahi böyle.
1: Tek hatırladığım sahne bu.
0: Evet. Şimdi yavaş yavaş da artık programın sonuna geldik. Benim söylemeyi unuttuğum, sizin söylemeyi atladığınız varsa son cümlelerinizi alayım. 2 dakikamız var.
2: Çağlar, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Radyo D'ye, Radyo D dinleyicisine. Her yaptığımız işte çok güzel destekler veriyorsunuz. Sağ olun, var olun. İnşallah en kısa zamanda güzel şarkılarla tekrar görüşmek ve kucaklaşmak dileğiyle.
0: Umarım. Yani çok da güzel. Burada ağırlamak tekrar benim için büyük İnşallah. Bir keyif olacak sizi.
1: Valla Çağlar, harika bir program. Güler yüzün için tekrar teşekkür ediyoruz. Müthiş bir enerji veriyorsun bu tarafa. Biz de bu enerjiyi yansıtabiliyorsak ne mutlu bize. Sağ olun.
3: Çok teşekkür ederiz. Çok bizi güzel ağırladınız burada öncelikle. Onu da söylemek istiyorum. İyi ki varsınız. Bu arada eğer dans etmek istersen muhakkak okuluma bekliyorum.
0: Abi onu söyleyeceğim.
3: Artunç Bentuk Dans Akademi'ye.
0: Ya ne olur gel. Nerede okul?
3: Kadıköy Koşu Yolu'nda.
0: Kadıköy Koşu Yolu'nda. Abi var. Gelmek istiyorum.
3: Bekliyorum.
0: Lütfen gelmek istiyorum ve geleceğim yani, bilgin olsun.
3: Bu arada bir radyoda bir yarışma yaparsın, birilerine bir şey vermek istersin. Okulumuz her zaman.
0: Ya çok güzel. Bak bunu Fatih Usta'yla da konuşalım. Çok tamam. Da güzel bir etkileşim, güzel bir şey olabilir yani, ödül olabilir bu. Evet. Niye olmasın? Evet, evet. Ne kadar güzel.
5: Kesinlikle. Şahane olur.
0: Evet evet abi. Senin çok... de Hakan abi, sevgili Aytunç abiden aldık. Yine Hakan abiden aldık. Murat abiden aldık. Şimdi Hakan abiden alıyoruz.
5: Evet, her şey için çok teşekkür ediyoruz. Kanal Radyo'da, Radyo'da 104 arka planda çalışan tüm teknik ekibe ve özellikle sana çok teşekkür ederiz.
0: Ben de yine bu yayının gerçekleşmesinde görünmeyen kahramanlar, bütün teknik ekibe teşekkür ediyorum. Başta yayın yönetmenim Sayın Fatih Uslu'ya da. Şimdi o da 90'lara bayılıyor. Buradan sonra da bir odasına gideriz. Şöyle bir 90'ları da yad ederiz hep beraber. Onun da böyle eminim vardır sizinle alakalı anıları. Biraz da sohbet etmiş oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Stüdyoyu burada sonlandırıyorum.
2: Teşekkür ediyoruz, sağ olun.
0: Yeni bir stüdyoda da tekrar görüşmek üzere hanımlar beyler. Kulağınız burada olsun. Şimdi o kulakları çıkarmadan bomba akustik versiyonuna gidiyoruz. Birkaç iyi adam burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te. Stüdyoda burada bitiyor ama yeni saatte sevdiğiniz yıldızlar Radyo D'de. Keyifli günler herkese. Müzik.

Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor. Dub Plus. Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin.

0: Reklam.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
4: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların arkasına takılarak ilerlemek yasaktır. Bazı sürücüler bu araçların açtığı boşluktan faydalanmak isteyebilir. Bu davranış hem tehlikeli hem de cezai yaptırımla sonuçlanır. Trafik düzeninin korunması için kurallara uyulmalıdır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Türkçe Pop'un yeni nesil gruplarından Aura, ilk albümü Elemental'le 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Biletler Bu Bilet ve Bilet X'te. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo.

0: Belli olmadan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona.
1: Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Kamu spotu.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: için eskisi değiliz inan. İnan bana.
1: Aslında bu şarkıyı dinleyince aklıma uzun yol geliyor. Hani otomobildesiniz, böyle kadran gitgide artıyor ve bir yandan da altta da şu an dinlediğiniz Motive'nin Ying Yang şarkısı çalıyor. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı, radyoda hanımlar beyler. Keyifli günler herkese. Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Motive'yi geride bıraktık. Şimdi bir anda ritmi elden bırakmayan Mabel Matiz, Umurum Dışı ile Radyo D'de.

0: Biz.
1: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatle beraber her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızlar Radyo D104'te. Keyifli günler herkese.

Tutamam zamanı kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanı.

Can Taşçı Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konseri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan. Blok 3 sebebi yar.

0: günler.
1: 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
2: Mediamarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
1: Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Aslanlar gerçekten ormanların kralı mıdır? Ormanların kralı olarak bilinseler de aslanların büyük kısmı savanalarda, otlaklarda ve çalılık bölgelerde yaşar. Özellikle de Afrika aslanları. Sadece hayatta kalan son Asya aslanı topluluğu, Hindistan'daki Gir Ulusal Parkı ve yaban hayatı koruma alanındaki ormanlık bir bölgede yaşamlarını sürdürüyor.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan Mela Betel, iki tas çorba.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen...
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın!

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 12.212 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.39, euro 55.34'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.584, çeyrek altın 11.165 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Saçlar, ciltler ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de. Bu bank.

0: Türkçe pop'un yeni nesil enerjisi Karma şehrine geliyor.
1: Denedim bütün ihtimalleri, değiştim ben de normalleri.
0: 16 Ekim Cuma, Antalya Aktüel Açık Hava. 23 Ekim Cuma, Ankara Atılım Sahne. 30 Ekim Cuma, Adana Merkez Park Açık Hava. 6 Kasım Cuma, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi. Organizasyon Mahzen Medya. Biletler Bilet X'te. Resmi medya sponsorları Dream Tour.

0: Serviis. Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz. Hele güzel
1: istikbalde. Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.165 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.39, euro 54.96'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.499, çeyrek altın 11.021 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: günler.
1: 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne ister ister ol.
1: Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.

Türkiye radyolarının en çok dinlenen, en ense yapan, yan gelip yatan, hiç yorulmayan şovmeni İrfan Aslanhan. İrfan Aslanhan. O birazdan radyo makinesine yine dinlenmeye geliyor. Siz de uzanın, birlikte dinlenelim.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı geçtiğimiz hafta 43.643 yatırımcıya toplam 6.4 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında bazı şüphelilerin finansal işlemlerine kısıtlama getirildiğine ilişkin haberlerle ilgili bugün itibariyle yeni bir karar alınmadığını, daha önce alınan tedbir kararlarının ilgili kurumlara gönderildiğini duyurdu. 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenleme hazırlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıkladığı düzenlemeye göre çocukların fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve duygusal gelişimlerinin korunması hedefleniyor. Gayrimenkul alım satımında sahte dekont, para transferlerinin iptal edilmesi ve nakit taşıma risklerine karşı güvenli ödeme sistemi dönemi başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı düzenleme 1 Aralık'ta zorunlu hale gelecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın NATO müttefiklerine yönelik hibrit ve siber saldırılarına karşı gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirterek, gerektiği yerde karşılık vereceğiz ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna'ya drone hava savunma sistemi, füze, radar, elektronik harp sistemi ve mühimmat tedarik etmesi için 2.86 milyar euroluk ödeme yaptı.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul yağmurlu, sıcaklık 17 derece. Ankara sağanak yağışlı 18, İzmir hafif yağmurlu aralıklı güneşli 21, Antalya ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 26, gök gürültülü ve sağanak yağışlı geçmesi beklenen Trabzon ve Diyarbakır'da hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.

14 Ekim Antalya Açık Hava, 16 Ekim Denizli Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler Bu Bilet'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve

0: Servis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: günler.
1: 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın. Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister ister ol.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

Türkiye radyolarının en çok dinlenen, en ense yapan, yan gelip yatan, hiç yorulmayan şovmeni İrfan Aslanhan. O birazdan radyo makinesine yine dinlenmeye geliyor. Siz de uzanın, birlikte dinlenelim.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

Efendim fırtınalar koptu mu? Vallahi İstanbul'da müthiş bir yağmur var. Şimdi herkes yazıyor. Ne oldu, dereye mi düştün, lağıma mı düştün? No. Yahu ben dün bu yağmuru Trakya'dan Kırıklılar elinden gelirken yaşadım. Silecekler falan yetişmiyordu yani. Yüze yüze geldim Kırıklılar elinden ben. Tabii. Ama geldim, buradayım. Yetiştim vallahi ya. Bir de erken çıktım yani, dedim yayına yetişemem falan filan böyle. Nerede bizim Deylilerin şarkısı? Herkes burada mı? Geldik mi? Geldik mi? Gol gol gol. Radyo Tiyatrı gol oldu.

Şey oynattık, bu trafik değil, bu başka bir şey vallahi. Burası Türkiye'nin en deli dolu radyosu, biliyorsunuz sabahtan akşama kadar tıka basa deli doluyuz. Diyoruz ki memlekette ve dünyada artık kafayı oynattık. Yağmur bile afet gibi geliyor, afet gibi yani.

0: ıslandık ıslandık vallahi ıslandık. Bakayım şu kulağımın içine bile su kaçmış ya bu. Her yere su kaçmış, ne oldu? Efendim bugün uyarılar yapıldı. Herkes İstanbullular özellikle evine erken dönebilen erken dönsün diyorlar. İstanbul'da dün gece geç saatlerde başlayan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Yağışın artık süreceği söyleniyor. Neymiş bu Karadeniz bir şeyi? Kim biliyor bunu, Karadeniz bir şeyi bu? Neyi Karadeniz'in bu? Öyle bir şey mi var? Karadeniz silikonu mu? Karadeniz siklonu diye bir şey efendim. Şu an maruz kaldığımız bu hava formundaki şeyin adı Karadeniz siklonuymuş. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Karadeniz, ya ben dün gördüm, Trakya'nın da vardı bu şeyi. Evet, oradaydı yani. Gece 3'te başladı bu iş. Sarıyer sokakları göle dönmüş efendim. Yağış sonrası çok fena. Ya İstanbul'da her yer aynı. İki tellisi öyle, iki telli baya yani tekneni al 100 kıvamındaydı orada. Esenyurt'ta biliyorsunuz sürüklenen vatandaşlarımız var yağmurun içinde. Çok fena. Hatta hangi hastane? Hastaneyi evli. Şişli Amidiye Etfal Hastanesi ve bazı evleri su bastı sabah. Sultan Gazi'de işte alt geçitler efendim sular altında kaldı. Boğazın rengi kahverengi. Görseniz bütün evlerimizdeki atık matık ne varsa yaptığımız boğazdaydı bugün. Hepsi sokaklardaki çamurlar mamurlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli sağanak ve fırtına beklentisi nedeniyle 15 il için sarı, 3 il için turuncu kod uyarısı yapmış. Antalya'dan Mina Hanım fotoğraf göndermiş. Yani yazlık yer Antalya'da bile şakır şakır yağıyor. Vallahi billahi. Antalya'da ıslananlar yazsınlar bana. Nereler sarı kodlu? İstanbul, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla, Tekirdağ. Bunlar sarı kod, turuncu kodda Kocaeli, Sakarya, Yalova. İşten erken çıkan var mı? Ya evine ulaşan var mı? Bana bir yazar mı lütfen, rica ediyorum. 0549-204-0104'e bir bakacağım, bir sesinizi duyayım. Burası da Çatalca. Bakayım abi, bizim burada da siklon hava dalgası var. Çok fena ya, bu nedir arkadaş? Özgür Bey, nedir sizin orada durum?
1: Sen de bizi yiyorsun ha. Trafik çıldırmış, trafik şöyle olmuş böyle olmuş.
0: Bir dakika dur, abi, niye bu kadar hızlı?
1: Trafik senin işine geliyor. Yani iş çıkışını ayarlamışsın programı. Trafik olsun diye dua ediyorsun resmen. Yani biz
0: abi bu saatler zaten drive time saati. Trafik olmaması imkansız. Zaten trafik olmasa bana burada yayın yaptırmazlar. Yani trafik var ki dinleniyoruz ki, değil mi? Reklam alıyoruz. Burası şey oluyor falan. Bu bir sistem yani.
1: Abi bu Karadenizlilerde ne siklon varmış ya. Hepsi üzerimize yağıyor maşallah ya.
0: Çok acayip bir şeyle karşı karşıyayız sevgili dinleyenler şu an.
2: Selam İrfan.
0: Selam canım.
2: İrfan, dün Foşur Foşur diye bir adam varmış, ünlü yardım eden.
0: Evet.
2: Vallahi bugün de biz foşur foşurluk olduk yani abi.
0: Ya. Foşur foşurluk gazabına mı geldik, ne oldu ya vallahi. Çok acayip.
2: Yağmurdan yıkandık resmen be kardeşim.
0: Abi fena, gerçekten çok fena yani. Kulağımın deliği dolmuş yani, hani sanki normalde denize girince falan dolması lazım. Kulağımın deliği tıkandı ya, böyle bir şey olabilir mi ya?
3: Şu an arabayı park ettim. Evime doğru usul usul gideceğim.
0: Oh, biri varmış ya. Helal olsun. Arabasını park. Akıllı adam erkenden çıkmış, görüyorsunuz değil mi?
4: Selam İrfan. Selam. İyi yayınlar. Eve erken vardım ama Sultanbeyli'nde bir yere uğrayacağım. Sultanbeyli'ne geçeceğim. Daha Ümraniye'den çıkamadım.
0: Hayır, geçme o Sultanbeyli'ye. Geçme.
4: Ümraniye'de yağmur yok. Şu anda yağmur yağmıyor.
0: Nerede yağmur yağmıyor?

0: Ve Ümraniye'de yağmur yok. Helal. Şu anda yağmur yağmıyor.
1: Ümraniye'de. Ne yapalım, hepimiz Ümraniye'ye mi gidelim? Yağmıyormuş orada. Adana'da nedir durum? Adana, sevgili Adanalılar, güneşe ateş eden Adanalılar, yaz boyu sıcak sıcak diyen Adanalılar, sizin orada da var mı yağmur? Efendim, trafik gazinosu başladı.

0: kardeş gel.
1: Ya harbiden söyleyiz, Adana sıcak mı değil mi bugün ya? Nedir durum? Adana'ya gel. Adana yani Ürmü ne oluyor? Ha? Adana'yı merak ediyorum. Evet, Adana'dan dinleyicilerimiz, hemen bakayım şöyle bir, bakayım şöyle. Gel gel gel buraya doğru, gel gel gel abi.
2: Adana
1: yanıyor.
3: Adana hava durumları bildiriyor. Adana Kenan Evren Bulvarı parçalı bulutlu, Süleyman Demirel Bulvarı sicim gibi yağmur,
1: evet.
3: Menderes tarafı tolu yağıyor.
1: Tolu tolu yağıyor diyor. Efendim hoş geldiniz, nasılsınız?
4: Selam İrfan.
1: Selam canım.
4: Büyükçekmece'den TÜYAP yokuşuna yarım saattir ulaşamadım.
1: Eyvah.
4: 2 dakikalık yer.
1: Eyvah.
4: Trafikteki bütün vatandaşlara kolaylıklar diliyorum.
1: Kolaylıklar diliyoruz efendim. Efendim beraberiz. Yine trafikte artık işlerden, iş yerlerinden çıktınız, okullardan çıktınız. Ne yapacağız? Bu radyoda, Türkiye'nin en deli dolu radyosunda, Türkiye'nin en iyi radyosunda dadalayacağız efendim. Evet. Ha, ha. Ya konuyu bizim evde diye yapmıştım. Bu yağmurda olarak mı değiştirsek konuyu? Bacılarım, kardeşlerim, ne yapalım söyleyin. Konuyu bizim evde yasak diye belirlemiştik editörümüzle. Hani bizim evde bir kural var İrfan. Bizim evde işte bir kural yok koyacağım. Bizim evde şu var. Bizim evde şöyle bir kural yok. Bizim evde şu yok. Diye bir konu belirlemiştik. Nasıl sizce? Yapalım mı? Keyifli olur mu trafikte?
5: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk efendim.
5: Hoş
1: merhabalar.
5: Geldin. Vallahi ben de bugün turşu sezonu açılmış diye turşu yapayım dedim. Velhasıl pazara gittim. Ay pazarda pazarcı bir türlü turşu malzemelerini dışarıya çıkarmıyor. Beni bayağı bir sinir etti yani. Diyor ki dur diyor, önce bir dürümümü yiyeyim öyle. Ay yarım saat bekle, bütün pazarı dolaş, pazarcı bey dürümünü yesin. Dürümünü yedi diyor. Dur şimdi bir sigara içeyim, öyle ben açacağım malzemeleri. Ben hasıl
1: benim. Kız İstanbul'u sel götürüyor senin turşu derdine şimdi ya. Vallahi. Altından su geçiyor şu an benim. Sen ne diyorsun ya? Lingo lingo şişeler. Pekala, reklamlar var. Reklamlardan sonra geleceğim. Çamura düştüm vallahi. Çamura düştüm. Efendim 0549-204-0104'e bizim evde yasak, bizim evde ile alakalı sesli mesajlarınızı istiyoruz. Ve şu an yağmura takılan dinleyicilerimiz de bu yağmurda başlığını kullanabilirler efendim. Tamam mı? Değil miyiz? Sanki bilmiyor bana dediler. Deli deli deli.
6: İrfan Aslan'la Radyo Makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549-204-0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
7: İrfan Aslan'la Radyo Makinesi devam edecek.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Seyir halinde cep telefonu kullanmak trafik güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye atar. Bu nedenle sürücülerin araç kullanırken telefonla konuşması veya mesajlaşması yasaktır. Tekrarlanan ihlallerde ceza miktarı artar ve sürücü belgesine el konulabilir. Bu kural sürüş sırasında dikkat dağınıklığını önlemeyi amaçlar.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Ranta'dan altına ne ararsan Mizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
1: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık, set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
2: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
7: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
8: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: İrfan gelmiş, hoş gelmiş. İki gözümüzün çiçeği gelmiş.
3: Dünyanın en mutlu insanı benim. Çünkü radyoda dinliyorum. İrfan Aslanhan'ı dinliyorum. Cano.
4: Cano.
5: Sen adın Cano.
6: Radyodaki bütün delilere sesleniyorum. Sesinle tanıyan var seni. Lütfen seni takip etsinler. Konuşurken kekeme olurlar. Bu özgürlüğünü nereden aldın? Kaç paraya aldın? 10 yıl kredi mi çektin kardeşim?

0: Radyom olmasa be,
1: bir de çalacağım katar.
0: Radyom olmasa sevda. Beraber söylüyor muyuz trafiktekiler? Hayat çekilmez. Ah bu hayat çekilmez. Çekilir mi be?
1: Sen
0: olmasan radyom. Ah bu çile çekilmez. İçinizden söylüyorsunuz, duyuyorum.

0: Allah'ını
1: Allah'ını seversen neresini çekelim biz bu hayatın kurban Hep söylüyoruz bu programın bir mottosu var efendim. Yeryüzünde kafayı oynatan insanlar olduk. Radyoya geliyorsunuz, müzikle birlikte vücudu göbeği de oynatıyoruz. Tam olmuş oluyor, her şey yerine oturuyor. Sadece kafayı mı oynatalım ya? Yo, biraz da vücudu göbeği, bu hayat çekilir mi? Şimdi niye böyle trafik oluyor bu İstanbul'da? Biliyorsunuz tabii bu benzin fiyatları bilmem ne ekonomik durumlardan. Milletin arabası var. Diyor ki ben toplu taşımayı kullanayım, işe giderken daha uyguna geliyor diyor. Normal güzel havalarda toplu taşımaya biniyor. Ama yağmurlu havalarda toplu taşımaya binmek imkansız olduğu için millet arabasıyla çıkıyor caddelere. Hep. O yüzden de trafik oluşuyor. Bugün bir tane isyan eden bir vatandaş vardı trafikten. İnanılmaz bir trafik tabii İstanbul'da. Ve bütün arabalar krediyle satın alınmış, borcu var. Yani inanılır gibi değil ya. Çekilmez vallahi ya. Bir de bugün tabii tıkanan yollar falan eklendi. İstanbul böyle oldu.
2: Bu hayat çekilmez. Olmazsan canım.
1: Adana'dan Çağla Hanım göndermiş. Buyursunlar.
3: İrfan Adana'dan bildiriyorum. Bugün birazcık çiseledi, yağdı. Sonrasında güneş açtı. Hava 26 derecelerde, halen yazlıklarda.
1: 26 derece Adana. Aa, bazı dinleyicilerimiz tabii artık akraba gibi olduğumuz için onlarla. Bak bazıları yok, ne yapıyorlar havada, bu güzel havada. Bakayım şöyle bir. Şöyle bir nokta koyayım ben oraya bir. Acayip bir şey var ya. Video geldi, neymiş bakalım şu videoya. Efendim ne bu? Uf. Evet, şu an neresi burası? Erdal Bey. Erdal Bey, video atmışsınız da konuşsaydınız gece ya. Anlatsanıza bir haberci gibi Erdal Bey. Hiç konuşmuyor Erdal Bey. Biz konuşmuyoruz, Erdal Bey'i arayalım o zaman. Erdal Bey'i şöyle bir arayalım efendim. Bir video göndermiş. Araba şu an sular altında. Neresi burası? O tarafa bak, meşgule attı beni, görüyor musun? Erdal abi şu an demek ki o şeyle mücadele veriyor. Neresi olduğunu merak ettim. Çünkü araba bayağı suya gömülmüş şu an trafikte. Üf, çok fena trafik. Sanki benim üstüme geliyor bu trafik ya. Vallahi billahi ya.
4: Bak, aslan trafik olsa öldü.
1: Bu trafikte.
4: Aslan olsa öldü abi. Gitti aslan. Helikopterle yetiştirmen lazım.
1: Kesinlikle.
4: Bebelerini okula yetiştiriyorlar. Bütün arabalar kredi borcu. İki evlerini satıyorlar çocuk okutmak için. Türkiye'nin durumu bak, şu hale bak.
1: Hale bak gerçekten.
4: Çocuk okutacak. Yazıklar olsun size, yazıklar olsun.
1: İlerlemiyor yol, ilerlemiyor efendim.
4: Hayret bir şey ya, hayret bir şey. Bu ne ya?
1: Çok acayip. Bu arada Sarıyer'miş orası. Sarıyer, Hacı Osman...
4: Bu ne ya? Bu ne rezillik bu ya? Şuraya bak.
1: Şimdi az önceki videoyu yollayan Erdal abimiz Sarıyer Hacı Osman. Orası da böyle bir bayırdır sevgili dinleyenler. Ben orada yıllarca bir radyoda çalışıyordum. Hacı Osman bayırı hatta, yani orası. Tek Hacı Osman değil. Hacı Osman bayırı orası. O bayır yani önceden hiç kullanılmazmış herhalde, bir 10 yıldır falan orası restore edildi falan filan. Bakın Hacı Osman bayırının haline, bir araba yani dikiz aynasına kadar suya batmış durumda. Şu an videosu var efendim. İrfancığım, burası da Mersin Mezitli. Yağmaya çalıştı ama yağmıyor. Bir türlü yağmıyor, zorluyor diyor, yağmıyor. 29 derece hali. Sabah denize girdik o derece demiş. Ne diyorsunuz ya? Aa. Şu hanımefendi bir arar mısınız? Utanmıyor mu? Biz bu haldeyken denize girmeye.
5: Ben çekmem bu nazı yüreğim.
1: Ya bugün trafikte size salça olmak istiyorum. Ne olur arayacağım. Kimi arayayım ya? Alo, Gül Kılıç hanımefendi, utanmıyor musunuz bugün denize girmeye?
6: Ha? Çok utandık ama utana utana da girdik.
1: Utana utana girdin, hiç Hiç zannetmiyorum evet. Senin utana utana girdiğini. Yok.
0: Bir biz vardık, bir Ruslar vardı, bir de Ukraynalı komşularımız vardı.
1: Abi çok güzelmiş ya, kıskandım ya. Vallahi çok güzelmiş.
0: Vallahi burası garip bir sıcaklık var. Vallahi. Yağmur yağacak gibi ama yağmıyor. Herkes denizde, plajda. Oo,
1: çok acayip ya. Allah sizi kahretmesin. Emekliliğinizi erken versin Rabbim. Kurban oldum Rabbim.
0: Aminlerce.
1: Gülcüm ne yapıyorsun Mersin'de? Ne işle meşgulsün?
0: Vallahi iyilik. Tavuk çiftliğim var. Endüstriyel bazda tavuk yapıyorum ben.
1: Endüstriyel bazda yumurta. Tavuk derken böyle mekanik tavuk mu yani? Nasıl?
0: Ya işte bu etçil tavuk. Organik yumurta. O işlerle uğraşıyorum.
1: Güzel. Organik yumurta. Yani evet. Organik yumurta diye ne itekliyorsunuz acaba? Çok merak ediyorum.
0: Vallahi tamamen organik. Yer fıstığıyla, organik yemlerle beslenen tavukların yumurtası bunlar.
1: Nereden anlayacağım ben bunu yer fıstığıyla beslendiğini?
0: Sertifikalarımız var.
1: Sertifika. Herkese sertifika. Ya memlekette sahte diploma var ya, sen ne diyorsun?
0: Ya memlekette sahte diploma edinmek kolay ama sertifikalı yumurta üretmek çok zor.
1: Vay canım benim, emekçisin tabii ki de, eline sağlık Gülcüm.
0: Sağ olun, öpüyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Bir ara bir organik yumurta gönder de bir organik yumurta tadı tabii alalım ki. Yani.
0: Tabii ki göndereyim.
1: Vallahi hiç ben yemedim. 100 yıldır yemiyorum organik yumurta.
0: Ya hemen gönderiyorum. İlk kargoda size de gönderiyorum. Bütün güzel. Radyonuza.
1: Güzel. Gül öpüldü, sağlıcakla kal. Bay bay.
0: Sizle görüşmek üzere.
1: Bay bay.

0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Radyoları yeni açanlar için hatırlatayım. Konumuz bizim evde yasak veyahut da bizim evde şu kural var. İrfan, bu kural yok ama bunu koyacağım bizim evde diyen dinleyicilerimizi 0549-204-0104'e bir mesaj sallamaya bekliyoruz. Ben de bakacağım Türkiye'de ve dünyada neler oluyor, biraz sonra haberlere bakacağız. Şimdi reklamlar, ama siz ben reklamdayken mesajınızı bana sallayın, olur mu? Salla, ben reklamda bile tutuyorum onu, salla bana, salla bana.

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Her yemeğin yanında süt aşayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
2: Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
5: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
6: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
7: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı. Radyo
8: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
9: İçtenlikle çalışıyoruz.
10: Samimiyetle.
9: Hareket eder.
10: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

Erfan Aslanhan. Burası Radyo D. Ben İrfan Aslanhan. Radyo makinesini çalıştırmaya başladık efendim. 17.48 olmuş. 0-549-204-0104'e buluşuyoruz. Az önce ekiple konuşuyorduk. Deniz Erdoğan, Yılmaz abinin, Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi Deniz abi. Belki yarın, tabii İstanbul'daki bu yağmur devam ederse yüze yüze gelecek Deniz abi. Yarın Deniz Erdoğan konuğumuz olabilir. Söyleyeyim. Yiğit Mahsuni, kulakların çınlasın. Efendim, dün konuştuk biliyorsunuz. Bu palamut bollaştı, fiyatlar düşünce bazı meslek birlikleri palamut avcılığına geçici ara verilsin falan diye açıklamalar yaptılar. Hani bugün gördüm, bazı işte düzeltme yapılmış. Vay efendim, öyle demek istemedikler falanlar filan. Yani fiyatı İstanbul'da Kars'a kadar yani 40 TL'ye düştü biliyorsunuz. Palamut av yasağı talep etti balıkçılar. Ve bir abimizle konuşuyorduk. Şimdi diyor ki bazı diyor haller var balık halinde falan. Orada diyor simsarlar var. Dedim simsar ne? Bir balık çeşidi mi dedim. Yok yok dedi. Oralarda da dedi insan simsarları var böyle dedi. O yüzden ben de simsarı balık çeşidi anladım. Meğerse her yerde böyle üçkağıtçılar, fırsatçılar, sevgili insan simsarlar varmış, bilmiyormuşuz. Bir de ne oldu bugün bu Ankara'nın abisiyle alakalı haberler bayağı bir yoğunlaştı. Türk halkının insani duygularını istismar edip servet elde eden ve sosyal medyada iyilik meleği gibi yardım çalışmalarıyla tanınan Ankara'nın abisi Yasin Oyanık. Yasin Oyanık değil, Yasin Uyanık olarak değiştirilmesi lazım. Çıkarıldığı mahkemeci tutuklandı efendim. İşlediği suçlar şöyle: örgüt kurmak, kara para aklama ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama iddialar böyle. Ve bu iddialarla yürütülen soruşturmada dernek çatısı altında, yardım adı altında toplanan paraların suistimal edildiği ortaya çıkmış. O yüzden operasyon düzenlenmiş. Toplanan bağışları yasa dışı işlerde kullandıkları ve muazzam tutarları kendi kişisel hesaplarına, zimmetlerine geçirdikleri saptanmış, belirlenmiş efendim. Şirketlerin hesaplarında 860.088 işlemde 5 milyar 114 milyon falan filan böyle işte telaffuz edemeyeceğimiz rakamlarla. Milyon değil, milyar. Bunu sürekli söylememiz lazım, karıştırıyoruz. Eski paraya gidiyor herkesin aklı ya. Valla vatandaşın aklı eski paraya gidiyor. Biber ne kadar? 500 bin TL bir biber. Bakayım şöyle bir. 0549 204 0104'te de buluşuyoruz efendim. Açıyorum hemen.

0: Oralarda mevsim hala yaz mı ya?
1: Oralarda mevsim yaz mı? Bu nameler saz mı caz mı?
0: Çağlar Bey. Bizim olmayan Çağlar. Çavdar olmayan Çağlar. Çavdar olmayan Çağlar. Bir video göndermiş. Neresi burası bakayım şöyle.
2: Abi aşırı bir trafik var. Yani
0: burada mı var?
2: İlerleyemiyoruz. Ortalama yani 80-100 kilometre hızla gidebiliyorum anca ya. Nedir bu trafiğin hali İstanbul ya?
0: Bayağı
2: yapmayın ya.
0: Nereden gönderiyorsun bunu ya? Çatalca, Silivri, köy yolları bomboşmuş efendim. Yüzle gidiyor vatandaş. Aşırı trafik var diyor sevgili dinleyenler. Kurtuluş abi hoş geldin, nasılsın?
3: İrfan, bugün hava böyle de yarın ve öbür gün sel riski var şu an. Aşırı bir uyarı var öyle diyelim.
0: Mersin'de mi?
3: Çok bir yağmur gelecekmiş Mersin'e. Bekliyoruz zaten öbür taraflar simsiyah bulutlarla bekliyor.
0: Evet, oraya doğru geliyor tabii yani.
3: Serengeti'de nehri geçen geyikleri bekleyen timsahlar gibi şu an hava.
4: İrfan Adana'dan bildiriyorum. Bugün birazcık çiseledi, yağdı. Sonrasında güneş açtı. Hava 26 derecelerde, halen yazlıklardayız.
0: Oh, abi fırtına koptu demiş mi? Of, Melis göndermiş bunu. Neresi Melis'ciğim burası? Ya video gönderirken bir de konuşsanız ne güzel olacak. Yani videoyu yorumlasana, anlatsana. Herkesin elinde cep telefonu. Hepiniz gazeteci gibisiniz. Öğrendiniz artık gazeteciliği memlekette. Video atıyorsun, bariz konuş. Hemen bakayım. Evet, burası neresi? Sen de konuşmuyorsun. Video yollamış bana. Romantik anlar yaşayayım diye video yolluyor dinleyiciler bana bu. Ben o romantik anı sabah yaşadım gelirken, hatta bir şarkıyla birlikte Instagram'a paylaştım. Bana romantik anlar yaşayacağım videolar atmayın, konuşun kurban olayım ya. Bak hiç konuşmuyor.
5: Lan bu yağmurda zaten hepimiz gitmeye çalışıyoruz aynı yere. Önüme atlamanın bir mantığı var mı yani? Ben gideceğim desem farklı bir yere mi gideceğim? Bir bekle da. Zaten gitmiyor trafik, bir de önüme atlıyorlar ya. Neyse, bir şey demek istemem İrfan'cığım.
0: Tamam, sakin.
5: Yayınıma zeval gelmesin. Rütük dinliyor değil mi?
0: Evet. Denetleniyoruz. Biz öyle sosyal medya yayıncıları gibi. Değil, kafamda, tepemde direktörüm, üstünde müdürüm. Orada herkes tepemde yani, haberiniz olsun. Ya. Zülüfüm. Şu neymiş bir bakayım. Evet. Oo. Bunda da konuşma yok. Evet, bunda da yok. Bunda var mı? Bir bakayım.
6: İrfan, iyi yayınlar.
0: Sağ ol canım.
6: Kardeş, Mersin'de hava kapalı ama sıcaklık 27 derece. Yağsa ne olur, yağmasa ne olur?
0: Yani şu Mersinliler bugün kudurdu. Vallahi herkes Mersin'e gitmek istiyor. Kıskandık yemin ediyorum. Evet. İrfan, bu Ankara abisi hapishanelerde de durmaz, mahkumları sömürür bak söylüyorum diyor. Ya niye biz niye Ankara'nın abisi ya? Ankara'nın abisi, Hatay'ın ablası, yok İzmir'in teyzesi, yani bu ne ihtiyaç duyuyoruz ki bizim abilere mabilere ihtiyacımız mı var? Niye sen Ankara'nın abisi oluyorsun ya? Sen niye, kim buna bu lakabı takmış? Kendi kendine öyle bir Ankara abisiyim diye lakap takmış kendine. Ondan. Güzel bir punduna getirmişler, kılıfına uydurmuşlar, senaryoyu yazmışlar, milleti tokatlamışlar işte. Ya bu kaçıncı, gerçekten de kaçıncı bilmiyorum, ne zaman akıllanırız ama iki gündür konuşuyoruz işte yani. Ankara'nın abisi, ondan sonra İstanbul'un halası, oranın teyzesi, bitmiyor bunlar. Niye abi, biz abilere mabilere ihtiyaç duyuyoruz? Gürkan'ım hoş geldin canım benim.
7: Abi İkiteli'deyiz. Bizim ofisin ikinci katından bir tane arkadaş balıklama atladı aşağıya.
0: Evet.
7: Düşüyor şu an eve doğru. Can kurtaran yok burada yalnız, çok sıkıntı. Yan sanayiden bir tane kano alacağız abi. 4-5 kişi öyle eve gideceğiz. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu yakınlarda jet ski yapan bir yer var, biliyor musun? Jet ski. Çok rahat gideriz eve, biliyor musun? Ve yokuş aşağı jet skiyle bir kaptıracağım. Her yer su ya.
0: İstanbul'daki hal böyle bugün vallahi ya.

0: Radyoda da Çağlar eve gidemiyormuş. Burada yatabilir miyim diyor. Bu da bana yanlıyor. Ben eve götüreyim diye bunu herhalde. Götüreyim seni bugün eve?
1: Aman yok lütfen. Geçen böyle bundan 2 yıl önce Teknofest'te ben seni bırakırım dedin.
0: Hı hı.
1: Yani ben Ortaköy'de oturuyorum. Sen şeyde Başakşehir tarafında.
0: Bahçeşehir.
1: Bahçeşehir tarafında.
0: Kapı numarama kadar ben ver de, istiyorsan.
1: Ben
0: kapı numarama kadar ver.
1: Ben de dedim ki yani Allah Allah bu beni nasıl bırakacak? Ondan sonra Atatürk Hava Limanı'ndayım. Teknofest'i unutmuyorum.
0: Evet nereye bıraktım ben seni? Yolun kenarına attım ben seni. Çuval gibi
1: hayır,
0: bıraktım.
1: Hayır ben de güzel çıkacaktım. Metrobüse binip gidecektim. Sen tuttun dedin ki ya ben seni bırakırım. Sıkıntı etme dedin. Abi Avcılar istikametine döndün.
0: Evet.
1: Ve orada ama da Teknofest çık sahnem vardı gidiyordu. O kadar
0: evet ne yapayım ben?
1: O kadar da bencilsin. Trafiğe soktum.
0: O kadar tanıdığım var. Teknofest'ten bir uçağa binip gideydim. Bir füzenin ucuna koyup seni uçuramıyor muyuz ya? Ha bir İHA'ya mı bindirip seni uçursam ne yapsam?
1: Yani şöyle yapacaktık. Sen beni indirecektin. Fakat trafik de gitmiyor. Benim de yetişmem gerekiyor. Yarım saat sonra biriyle buluşmam gerekiyor hatırlıyorsun.
0: Kimle buluşuyordun acaba?
1: Ya ben şey arkadaşlardan...
0: Ya ben nasıl kemeriyor? Nasıl keker? Yam. Kim o?
1: Sonrasında yani evet. Ben değil, ne bileyim ben de hatırlamıyorum ama yarım saat sonra yetişmem gerekiyordu. Abi trafikte kaldık gitmeyen bir trafiğin içinde ve ben orada senin sayende yıllardır önünden geçtiğim Atatürk Havalimanı'nın önündeki yonca yaprağın ortasından geçtim.
0: Hayatımda bir yonca yaprağı koparsan
1: hayatımda görmediğim o yonca yaprağı diyorum. Yonca yaprağı yolu var ya.
0: Bu yonca yaprağını var ya ne yiyeceksin?
1: Neyse işte oradan geçerken hayatımda görmediğim profili gördüm. Ve orada da tarihi bir kemer varmış onun içinde de görürken o çimlerin içinde o tarihi kemeri de gördüm. Öyle ki keşfettim.
0: Ne güzel işte.
1: Bir annelere katildir dedim ya.
0: Ne güzel işte sen tarihi mekanlara mı geziyorsun?
1: Ama
0: bir kültür yolunu...
1: Buluşmam gereken yarım saatti. Benim o yonca yaprağını geçmem, o tarihi kemerin etrafında dolanmam falan 1,5 saat sürdü.
0: Ne güzel unutamamışsın yonca yaprağını.
1: O yüzden...
0: Yok ben İrfan, bugün bırakmam seni.
1: İrfan dediğinde ben hallederim ya. Ya merak etme gidiyorsan beraber gideriz ben seni
0: bugün
1: alırım
0: bırakırım
1: falan dediğinde
0: seni.
1: Aman diyorum İrfan.
0: Bak bugün söz bırakacağım seni.
1: Nerede?
0: O gün bugün.
1: Tekirdağ'da mı?
0: O gün bugündü.
1: Bana şey diyormuş İrfan. Ya rahat trafik gidiyor zaten. Tekirdağ'dan ben seni indiririm oradan gideriz.
0: O gün bugün ben seni bırakabilirim. Vallahi.
1: Gündür, o gün
0: nerede
1: bugündür.
0: Oturuyorsun sen de?
1: Sana neresi lazım?
0: Ortaköy ne apartmanıydı sizin? Bütün adresimize ver ki ya her
1: aynen,
0: şeyimizi.
1: Aynen.
0: Her şeyimizi ver.
1: Senin oturduğun sitenin adı neydi? Dağın başında.
0: Dağın başı mı? Dağın başı. Seni çıkarayım dağın başına. Sen bugün bende kal. Vallahi. Evet. Vallahi
1: yok
0: bende
1: en
0: kal.
1: Son bende kal dediğinde bütün bulaşıkları biz yıkadık abi. Hatta ben yıkadım. Ulan evi temizledim, bulaşıkları yıkadım.
0: Ya hiç atma senin yıkayasın varmış. Sevgili dinleyenler bir uyandım. Yemin ediyorum çarşafına kadar katlamış koymuş. Bütün bulaşıkları yıkamış.
1: İrfan da.
0: Sen dedim ki.
1: Benim gelmemi bekliyormuş ki bir aydır bulaşık yıkamamış.
0: Ne bir ay akşam yediğimiz ya. Sen de.
1: Ne yediğiniz ya?
0: Allah'ın
1: bulaşık
0: sen,
1: makinesini açtım ağzına
0: Fatih
1: kadar bulaşık dolu.
0: Fatih Uslu, Cemil Bey 5 kişinin bulaşığı o kadar işte yani. Yok. Sen ben uyandım dedim ki sen kimin gözüne girmeye çalışıyorsun bu evde acaba? Her yer pırıl pırıl olmuş. Misafirliğe gittiği evde temizlik yapan tek adamsın yemin ediyorum.
1: Üzüldüm abi yani biz de bekar,
0: bana mı acıdı?
1: Biz de bekarın halinden anlayan bir bekar olarak.
0: Pekala haberlere gidiyorum efendim. Sonra 0549-204-0104'de buluşacağız. Çok fena bir trafik var. Çıkma burada kal. Evim bayağı bir kirlendi. Temizlersin bu gece diye.
1: Evet sen beni bırakırsın.
0: Bu gece gel bana temizlik yap. Bütün bulaşığımı falan yıka.
1: Bulaşığını da yıkayayım.
0: Hepsini çamaşırımı yıkayayım. Haberler, reklamlar sonra geliyoruz efendim. Unutmayın bizim evde yasak veyahut da bizim evde konumuz. Geliyorum bakamadığıma bakacağız şimdi.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı geçtiğimiz hafta 43.643 yatırımcıya toplam 6.4 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında bazı şüphelilerin finansal işlemlerine kısıtlama getirildiğine ilişkin haberlerle ilgili bugün itibariyle yeni bir karar alınmadığını, daha önce alınan tedbir kararlarının ilgili kurumlara gönderildiğini duyurdu. 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenleme hazırlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıkladığı düzenlemeye göre çocukların fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve duygusal gelişimlerinin korunması hedefleniyor. Gayrimenkul alım satımında sahte dekont, para transferlerinin iptal edilmesi ve nakit taşıma risklerine karşı güvenli ödeme sistemi dönemi başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı düzenleme 1 Aralık'ta zorunlu hale gelecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın NATO müttefiklerine yönelik hibrit ve siber saldırılarına karşı gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirterek gerektiği yerde karşılık vereceğiz ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği Komisyonu Ukrayna'ya drone hava savunma sistemi, füze, radar, elektronik harp sistemi ve mühimmat tedarik etmesi için 2.86 milyar euroluk ödeme yaptı.
0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul yağmurlu, sıcaklık 17 derece. Ankara sağanak yağışlı 18, İzmir hafif yağmurlu aralıklı güneşli 21, Antalya ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 26, gök gürültülü ve sağanak yağışlı geçmesi beklenen Trabzon ve Diyarbakır'da hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.
0: Frekans aramak yok, parazit yok, yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
2: DAB Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, radyo'da

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden plan.

0: Burası Radyo D, ikinci saatimize geldik efendim. Gel canlı yayına, deli et beni, gel gel gel. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Konumuz da bugün bizim evde yasak. Yasakladığınız bir şey var mı? Ya da yasaklamayı düşünüyor musunuz? Az önce ben de Çağlar'ı bizim evde yasakladım efendim. Evet. Herkes götür, götür de evi foşur foşur temizlesin demişler. Aman ha, ben Çağlar'ın foşurdamasını çekemem. Vallahi bilmiyorum. Bakalım. Ebru Demircan. Şu an dinliyor musunuz Ebru Hanım? Bir nokta koyun. Ebru Hanım diyor ki şunu da konuşun, bunu da konuşun. Ya o kadar hızlı ki gündem, hangi birini konuşalım? Hepsini konuştuk yani. Günü geldiğinde, gündemdeyken o gün fonu da konuştuk, tonu da konuştuk, zonu da konuştuk, ha bunu da konuştuk. Yani her şeyi konuştuk, siz kaçırmışsınız efendim. Bakalım Candan Bey, hoş geldiniz, buyursunlar.
1: İrfan'cığım iyi yayınlar.
0: Evet.
1: Bizim evde özellikle misafir geldiğinde telefonları salona getirmek yasak. Ayakkabılığa bırakıyoruz. Daha güzel sohbet ve iletişim oluyor. Bazı arkadaşlar ise bu huyumuzu bildiği için gelmekten vazgeçiyor. Daha çok mutlu oluyoruz.
0: Ya ne güzel bir sistemmiş bu. Akrabalar gidiyor, arkadaşlar eve gidiyor. Herkesin elinde telefon. Bak bir daha verelim, ne diyor? Bak.
1: İrfan'cığım iyi yayınlar. Bizim evde özellikle misafir geldiğinde telefonları salona getirmek yasak. Ayakkabılığa bırakıyoruz. Daha güzel sohbet ve iletişim oluyor. Bazı arkadaşlar ise bu huyumuzu bildiği için gelmekten vazgeçiyor. Daha çok mutlu oluyoruz.
0: Nasıl ya? Gelmesin zaten, evinde telefonla uğraş diyeceksin ona yani. Hayır, ben gelirim sana ama telefonumla oynarım yani hani. Bu yüzden vazgeçiyorlarmış efendim. Abi bizim evde küfür yasak. Babam bile mal, salak, aptal diyemiyor. Hatta bir keresinde oha dedim, birbirimize ceza verdik. Ne güzel işte, bak bizim evde küfür yasak diyor ya, küfür yasak.
1: İrfan'cığım aydın dedim için de uyarı yapıldı ama foşur foşur olmasını bekliyoruz şu an. Herhangi bir yağmur yok.
0: Bu arada Candan abi, sen gelirsen sana her şey serbest demiş.

0: Cemre göndermiş. Bizim evde diyor geç kaldın saati akşam 20'dir. O saatten sonra eve girersen evde sıkı yönetim ilan edilir diyor. Anayasa askıya alınır diyor. Sedacığım merhabalar, hoş geldin, buyursunlar.
1: İrfancığım iyi akşamlar, iyi yayınlar. Öncelikle bir şey söyleyeceğim. Bu söylediğimde de senin yüzün kızarsın. Hı-hı. Çünkü en müdavim dinleyicilerinden bir tanesiyim ama bugüne kadar hiç senden ödül kazanamadım. Ama sağ olsun Aygül Aydın'dan sabah 5000 lira hediye çeki ödülü kazandım. Ödül konusuna gelince bizim evde kedi sevmeyen misafir barınamaz. Neden? Çünkü iki tane bebeğimiz var evde.
0: Konumuz bizim evde. Sen bu kadar mı, bu kadar mı özledin de aramadın neden? Bu kadar mı? Buse de bizim evde kedilere dışarı çıkmak yasak diyor. Tek yasak buymuş. Öyle kolay mı? Bakalım başka ne var? Sizin evde ne yasak? Bizim evde yasak efendim. Bu kadar mı, bu kadar mı acımasız oldun sen? Karımla bizim evde maç izlemek yasak diyen var. Dün neydi o maç ya? Bugün bir maç var mı sevgili dinleyenler? Dün Galatasaray'ın Barcelona'yla maçıydı değil mi? Kaç bitti tam olarak? 4-1 mi bitmişti? Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı iki maçta da öne geçmesine rağmen sağdan mağlup ayrıldı sevgili dinleyenler. Biri 3-1, biri 4-1 bitti maçların. Bugün önümüzdeki maçlar neydi? Derbi maçı, Trabzonspor, Beşiktaş maçı vardı değil mi? Sizin evde ne yasak efendim? Fenerbahçe'nin maçı var diyor dinleyicimiz. Evet, yine bir trafikten yağmur manzarası var. Mehmet Bey merhabalar, hoş geldiniz.
2: İrfan ben de vallahi bugüne kadar senden bir hediye almadım. Eğer öyle bir ayrım varsa ben de almadım yani. Ben Aygül'den de almadım, işin garip ya.
0: Ya bak işte. Vallahi hediye alan dinleyiciler yazsınlar, harbiden yüzüm kızardı bu sefer.
3: İrfan'ım bizim evde ne yasak? Kedi sevmeyen hakikaten gelemez. Yasak. 7 tane kedimiz var. Hı hı. Bir tane Hasan diye salyangozumuz var. Balkonda geziyor. Bir tane Latte diye bir köpeğimiz var. Şimdi geldi misafir. Bizim evde bir de küfür de yasak. Gazlı içecek yasak. Alkol yasak. Sigara içmiyoruz zaten. Bunun dışında Allah, bizim evde de gülmemek yasak. Yani gülmeyen insanı asık suratlı böyle sevmiyoruz. O yüzden bizim evde neşe serbest ama gülmemek yasak.
0: Ya güzel, çok güzelmiş. Bizim evde yasak değil ama olan şeyleri söyleyeyim demiş. Yemekten hemen önce su içmek, yemek yerken su içmek, yemekten hemen sonra yine su içmek diyor. Hatta birbirimize su içmeyi hatırlatıyoruz demiş dinleyicimiz. Güzel.
4: İrfan'ım kolay gelsin, silecekler yetiştirmiyor ya İrfan'ım.
0: Uf çok fena, çok fena.
4: Buraya da bir jet ski gelsin bu akşam herhalde 8'e.
0: Çok fena, evet videosu. Allah'ım. Yoktur kitabımda, yoktur öyle yarım öyle. Efendim sizin evde ne yasak, ya. Ne yasak değil, ne serbest dedi diye diyelim. Ya Özkan Allah senin cezanı vermesin. Yağmurlu havada silecekler çalışıyor falan. Buraya diyor ki bir jet ski lazım demiş. Müdahale ettim, inşallah duyulmamıştır. Yani onun devamında da bir şeyler söylüyor da Özkan Allah senin emekliliğini erken versin yavrum.

0: Kebra Hanım diyor ki İrfan bizim evde beyaz ışık yasak. Hatta elimde olsa ışığı yasaklarım demiş. Abi beyaz ışık şey gibi oluyor. Kasap dükkanı gibi oluyorsun yani. Beyaz ışık. Ben de sevmiyorum evlerde beyaz ışık. Sarı ışık, gün ışığı. En güzel dediğin gibi tepe lambası da değil. Ya alçak lambalar.
1: Kaan'cığım iyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Neden? Öznur ben.
0: Öznur.
1: Şu an trafikteyim. Gaziemir tarafında. Trafik felç. Adım adım eve ulaşmaya çalışıyorum. Senden hediye kazandım.
0: Bak işte.
1: Benim Aslım Kırmızıgül konserine gönderdin. Çok keyifliydi, çok eğlendim.
0: Ya.
1: Aygün Aydın'dan da kazandım ama o göndermedi.
0: Oo.
1: Aylar önce. Bekliyoruz hala bakalım. Teşekkür ederim tekrar.
0: Ya güzel İyi oldu yayınlar. Bak bu. Çok teşekkürler. Suratım kızarmıştı, tekrar beyaza döndü efendim.
2: Abi selamlar.
0: Selamlar
2: hoş
0: canım.
2: Ya da ben hoş geldim.
0: Burak Daha Özer. Geldim Burak Özer adam.
2: Bizim evde yasak. Bizim evde yasak yok. Alayına serbest.
0: Alayı
2: bizim
0: serbest.
2: Evde yasak yasak.
0: Bizim evde yasak yasak diyor efendim. Yasak yasak. 0549-204-0104'e bugün bizim evde yasak dediğiniz şeyleri konuşuyoruz. Bakayım şöyle bir... bizim evde çay demleyip içmemek yasak diyor. Güzel. Bizim evde çay demlenir ama içiyor. Zaten niye demleniyor? Hemen bakalım başka ne yasakmış sevgili dinleyenler. Sizin evde ne yasak diye sorduk dinleyicilerimize. Bizim evde bir müddet et yemek yasak diyor. Niye gut mu oldunuz efendim? Orada niye yasak olmuş? Hemen şuraya bakalım.
3: Yağmur yağıyor bir Ankara gecesi ve trafik. İstanbul diyorduk ama Ankara'nın da ondan bir farkı yok. İrfan'cığım merhabalar.
0: Merhaba canım.
3: Bizim evde de yasak olan şey bir dışarıdan gelindiğinde o çoraplar kapının önünde mutlaka çıkacak. Yoksa evde cinayet çıkar falan yani. O yüzden dışarıdan eve girdiğimizde mümkünse misafirlerim de çünkü terlikten de nefret ediyorum. Mümkünse misafirlerim de o şeyi çoraplarını çıkarsınlar. Selamlar, saygılar, hoşçakal.
0: Küçükken yengem, dayımın hanımı hep bize öyle yapar. Ne zaman sokaktan gel, tertemiz mesela üstümüz başımız sokaktan gelmişsek yani çırılçıplak soyup hemen banyoya götürüyordu bizi. O kadar titizdi yemin ederim. Kapıda ya kapıda. Her seferinde biliyordum ama oraya geldi mi yengem bizi soyacak banyoya götürecek. Yani... Efendim bizim evde et yasak diyen dinleyicimiz. Gut mu oldun dedim de... Goodbye. Good. Öyle demeydin iyiydi yazmış da. Ya genelde ben de mesela Antep'e gidiyorum ya hafta sonları sahne yapmaya falan. Korkuyorum pazar günü gut olacağım diye. Yemin ediyorum. Et yemek her şey et. Her şey et yani. Vallahi bile tatlılar da onun şey gibi yani et kıvamında protein. Böyle.
4: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar efendim.
4: Hediye de nedir kardeşim? Senin canın sağ olsun. Sen var ol yeter. İyi bayramlar diliyorum. İyi dinletiler.
0: Canımsın ya. Senin varlığın bize bir hediye ediyor. Görüyorsun değil mi? Allah! Efendim gündemde neler var? Bir yandan bakıyorum sizler için. Tuba Ekinci ne demiş olabilir gündemde? Müstehcenlik soruşturmasında tutuklanan Tuba Ekinci'den fıkra gibi bir açıklama. Kısa ve net efendim. Tuba Ekinci neden tutuklandı diye merak edenlere bir cevap vermiş efendim. Evet. Acaba kim bunu tahmin edebilir? Ben reklama gidiyorum, geleceğim. Reklamlardan sonra 0549 204 0104.

0: Süper Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Yeterli miktarda uyuyanlara kıyasla uyku bozukluğu yaşayan kişilerde açlık hormonu seviyesi daha yüksekken tokluk hormonu olarak bilinen leptin seviyesi daha düşüktür. Yani az uyumak kilo almanıza sebep olabilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Ambulans, itfaiye ve polis araçları siren ve tepe lambalarını çalıştırdığında geçiş üstünlüğüne sahiptir. Bu araçların hızlı ve güvenli şekilde ilerleyebilmesi için diğer sürücüler derhal yol vermelidir. Gecikme, acil müdahalenin aksamasına neden olabilir. Bu nedenle sürücüler trafik akışını engellememelidir.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D.
6: İşinize hız katan anında ticari taşıt kredisi İş Cep'te. Şahıs şirketlerine özel 0 kilometre binek, hafif ticari veya ticari araç alımlarınız için anında ticari taşıt kredisine başvurunuzu İş Cep'ten yapın. Sürecinizi bayiden çıkmadan tamamlayın. Size sadece işinizi büyütmek kalsın. Ayrıntılı bilgi İş

0: 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın. Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Of of of, bu makarna aşmış.
6: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
7: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
8: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen o.
9: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı patronun esprilerine gülmek zorunda kalanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

0: Biliyorsunuz cuma günü doğum günüm yani. Bu hafta kutlu doğum haftası. Burası Radyo D. Efendim saatlerimiz 18.32. Devam ediyoruz 20'ye kadar. Bugün hatta yayını uzatabilirim siz isterseniz. Bu yağmurlu havada bütün vatandaşlarımız eve gidene kadar canlı yayındayım efendim.
1: Evet.
0: İster misiniz? 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Konumuz bizim evde yasak. Bir yandan da bakıyorum ülke gündeminde falan ne var, kim var, ne yok ki. Her şey var vallahi. Kafayı oynatmalık her şey. Allah'tan böyle müzik falan da dinliyorum ya böyle çok kafaya takmıyorum. O yüzden diyoruz kafayı oynatma, gel Radyo D'de vücudu göbeği de oynatalım diyoruz. Şimdi bu Tuğba Ekinci geçenlerde tutuklandı biliyorsunuz, müstehcenlik soruşturmasında tutuklandı. Bugün açıklama yapmış. Bakın fıkra şu kadar. Tuğba Ekinci müstehcenlik soruşturmasına tutuklanmış ve bugün açıklama yapmış. Bu ülkede güzel olmak bir suçtur demiş efendim. Bu kadar, bu kadar efendim. Suçu bunun güzel olmakmış efendim. Bu... Evet. Hey Allah'ım. Evet, hoş geldiniz. Buyursunlar şöyle bir.
2: Selamlar.
0: Selamlar. Hoş geldin canım.
2: Bizim evde yasak olan şey benim yumurta pişirmem. Ben asla yumurta pişirmiyorum. Yani çok nadir pişiriyorum aslında. Çünkü 14-15 yıldır yumurtayı yemiyorum. Yani keklerde, pastalarda çok hissedilmez sence, o şekilde yiyorum. Öyle işte, bir de onun dışında misafirlerime kesinlikle yatak odam yasak. Yatak odama giriş yasak.
0: Yasak efendim. Yatak odasına giriş yasak. Bu ülkede güzel olmak yasak. Ya ne acayip şey. Şimdi biliyorsunuz bu abonelik açılıyor. Oradan işte özel abonelerine işte bir gösterişler. Ondan sonra bir arzı endam etmeler. Şuramda şöyle güzel, buramda böyle güzel. Buramda... Ne oluyor? Oraya çoluk çocuk takip ediyor. Bir de para verip seni oradan izliyorlar. Müstehcenlik soruşturmasında tutuklandı Tuba Akinci. Ama suçu güzel olmakmış. Ben güzelim, abonelik açmam lazım diyor. Yani ben güzelim, niye göstermeyeyim güzelliğimi ben? Niye göstermeyeyim diyor. Tabii.
3: Buyursun. Milletin evi ne kadar normal. Çorabı çıkarmak yasak, ayakkabıyla girmek yasak. Sofraya oturmamak yasak. İrfan, bizim evde kasap sucuğu yasak, biliyor musun? Kasaptan sucuk alınmayacak. Ev yapımı sucuk, el yapımı sucuklar yasak.
0: Aa, bakalım şöyle bir. Efendim neler var? Bizim evde aynı anda birçok kişi üzülebilir. Çünkü bizim evde mutluluk yasak demiş bak. O ne kadar öyle? Ver bakayım şunu.
4: İrfan abim.
0: Efendim canım.
4: Bizim evde ne yasak biliyor musun?
0: Ne yasak?
4: Fenerbahçe'nin maçının olduğu gün o evde çıt çıkmaz. Nefes dahi alınmaz diyeceğim ama fazla da cırkını çıkamam.
0: Aman abi de. Özgür abi hoş geldin, nasılsın?
5: İrfan.
0: He canım.
5: Su kaçmamış bir kulağının deliği kalmıştı kardeş. Onu da halletmişsin ha. Bütün delikleri doldurdun ha.
0: Programın başında dedim ki İstanbul'da öyle bir yağmur ya, kulağıma bile su kaçtı dedim. Vallahi bir su kaçmamış, kulağımın arkası ve deliği kalmıştı. Oraya da kaçtı. Vallahi billahi.

0: İrvan'cığım bizim evde Türk kahvesi bitince gergin birine dönüşüyorum. O yüzden Türk kahvesinin bitmesi yasak bizim evde diyor. Öyle bazıları ya, annemden biliyorum. Sabah uyanır uyanmaz bir Türk kahvesi içer mi insan ya? Bir bismillah, kurbanın olayım Allah'ını seversen. Bir miden, bir diyaframın bir hava alsın. Bir nefes almadan kahve içiyor. Yani... Nefes al, bir kendine gel, bir ayıl, hemen kahve içiyor hemen. Annem bitmeyecek, o bitmeyecek, kavga çıkarıyor bittiği zaman.
1: Konya'dan selamlar.
0: Selamlar Konya.
1: Konya.
0: Konya.

0: paylaşıyorum.
1: İrfan, ben de artık bundan sonra bizim evde dışarıdan gelenlere duşa girmeden tuvalete kullandırmayacağım diyor. Önce duşa girecek, sonra tuvalete mi kullanabilecek? Bu niye? Adil abi diyor ki eskiden komşumuzun cenazesi olduğunda evimizde televizyon dahil açmazdık. Şimdi bu adeti, bu geleneği oğluma öğretmeye çalışıyoruz. Biraz garip geliyor ama öğrenecek demiş. Öyleydi vallahi ya. Komşuda eğer bir cenaze varsa biz televizyon dahi açmazdık yani. Buyursunlar.
2: Bizim evde yasak koymak yasak. Yasakları sadece ben koyuyorum.
1: Az önce de birisi bizim evde yasak yasak demişti. Yıllarca bizim evde herkes birbirini suçluyordu. Şimdi birbirine suç atmak yasak bizim evde diyor. Güzel. Ne bu? Suya mı battın sence?
3: Abi ne olur fan fin fon cat cat con con bunları konuşmayalım ya.
1: Yeter ha valla fan fin fonları konuşmuyoruz artık. Fon fon, buramı fonumuza kadar battık, görse de görmüyor musun?
3: Kafamıza kafamıza fan fan fan fan. Hepimiz dertliyiz de 3 saatimiz var unutmak için, onu da şey yapma, konuşma abi. Bunları konuş, saçmalayalım mı?
1: Aynen yani? Öyle. Vallahi saçmalayalım diyor ya. Evet ya. Melis hoş geldin, buyur.
4: İzmir abi.
1: İzmir'den, İzmir'den fırtına koptu İzmir'de diyor. Murat Karaca, neredesin Murat?
5: Selamlar İrfan.
1: Selam canım.
5: Hollanda'dan selamlar. Burada hava mis.
1: Bak işte.
5: 20 derece güneş. Arada bir siber saldırı yapıyorlar işte marketlere, fırınlara. İdare ediyoruz. Dün marketlerin buzdolapları bomboştu Hollanda'da İrfan.
1: Biliyorum. Hackerlar biliyorsunuz dün Hollanda'da marketlerin buzdolaplarını hacklediler. İşte dereceleri yükseltmişler galiba. Etler, metler, her şey bozuldu. Ondan sonra hackerlar galiba bir yemek pişirelim aç kaldık dediler. Her şey bozuldu marketlerde efendim. İrfan'cığım, senin yayın sırasında bizim evde elektrikli süpürge açılması yasak diyor. Oo güzel. Ne güzel bir yasak. Bu yasak beni de bağlıyor yalnız ha. Söyleyeyim bak. Vallahi bildim.
6: İrfan, burası Eyüp Sultan. Bu yolu geçerken dizlerim titredi. Yani gölet gibi bir şeyin içinden geçtim.
1: Eyvah.
6: Ya araba Allah'tan yüksek ama hala dizlerim titriyor. Ya burayı çok zor geçtim.
1: İstanbul'da müthiş bir yağmur var ya.
7: Ciddi ciddi çok korktum ha. Şaka makara bir tarafa da. Vallahi iyi ki varsın ha. Sesin yoldaş oldu bana ya.
1: Ya canım benim.
7: Ağlayacaktım oraya geçerken. Yemin ediyorum iyi ki varsın ya.
1: Ağlama kız.
7: Başka bir şey yani. Sesim bana yoldaş oldu, güven vardı. Dedim bak İrfan da var, yalnız değilsin. Devam et Zülfiye. Çok korktum İrfan ya. Neyse o dereli yolu geçmek üzereyim. Çok az kaldı.
1: Yağmurlar altında İstanbul'da. Beraberiz, yalnız değilsiniz. Trafiktekiler.

0: derin.
1: Ama çok güzel İstanbul böyle ya. Bir romantik, bir melankolik. Bugün bu arada sevgili dinleyenler, Türk pop müziğimizin usta ismi Alpay'ı kaybettik. Müthiş eserler. Eylül'de gel, Fabrika Kızı. Biraz sonra dinleyelim mi? Bu yağmurlarla Türk pop müziğimizin ustasını Alpay'ı uğurluyoruz bugün.
2: İçim senin yağmurun bile, böyle küçük elleri yoktur. Hiç kimsenin.
1: Efendim son dakika haberi, evet, İstanbul'da yarın okullar tatil olmuş.
2: Bütün güllerden derin.
1: Ya ne şans çocuklara da baksanıza. Yağmur yağar gitmezsiniz, kar yağar gibi. Kar yağmıyor mesela. Geçen sene hatırlarsınız, tatil edildi, kaç kez yağmadı geçen sene. Şimdi yarın da yağmur yağmazsa var ya. Efendim İstanbul'da eğitime bir gün ara verildi. Yarın tatil okullar.
2: Yaprak yaprak.
1: Çünkü tabii bu şiddetli fırtına ve sağanak yarın da devam edilecek deniliyor ama şu an %90 trafik İstanbul'da, hatta %100'dür de bu yani. İstanbul'da okullar yarın tatil edildi.
2: Künerli bir dokunuşla. Hiç kimsenin yağmurun bile böyle.
1: Ya Anelya büyüseydi bak çok sevinirdim ama. Senin ya bana mı tatil edildi ya? Anelya ile evde güzel vakit geçirirdim kızımla ama. Hadi hayırlı olsun. Yavruları, çocukları okulda olanlar. Yarın tadını çıkartın. Reklamlardan sonra geliyoruz.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Halk Bank'ın katkılarıyla.
2: Önce Halk, sonra Bankayız Halk Bank.
3: Piyasaların 14 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.08 değer kaybıyla 12.118 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.39, euro 54.96'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.492, çeyrek altın 11.008 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: sonra yenilir.
1: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
6: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.

maalesef efendim Türk pop müziğimizin usta isimlerinden Alpay'ı, Alpay Nazikoğlu 91 yaşında bugün hayatını kaybetti. Tabii şimdiki popçuların hiçbiri yokken Türkiye'mizin ilklerinden Alpay Bey, hatta romantik folk ve pop, romantik pop müzik diye adlandırılır. Fabrika Kızı'nı dinledik. Çok kaliteli eserleri gerçekten de. Efendim 1935 yılında Ankara'da dünyaya gelmiş Alpay Bey. 1960 yıllarında da başladığı müzik kariyeri boyunca da kendisine özgü yorumlarıyla, ses rengiyle, o buğulu sesi işte unutulmayacaklar, unutulmayacak sesler arasında olacak. Geçen seneydi galiba Kanal D'de de Şarkılar Bizi Söyler'de bir anma gecesi yapılmıştı. Yok, iki sene olmuştur. Burada Kanal D'de kendisini görmüştük. Üstüne nurlar yazmış. Ya şu şarkılı bir Alpay bölümü yapalım mı? Siz de trafiktesiniz. Hem analım hem de uğurlayalım ustayı. Bu kalite şimdiki solistlerin hangisinde, şarkıcıların hangisinde var? Şöyle biraz dinle. Alpay köşesi olsun. Arka arkaya buyursunlar. Evet. Radyonuzun sesini biraz açın.

0: sesle, sounduyla gerçekten de büyük bir isimdi sevgili dinleyenler. Allah rahmet eylesin. Büyük bir sanatçıyı kaybettik. Duruşu olan gerçek bir sanatçıyı kaybettik efendim.
1: Yanımda kal.

güle güle gitsin, üstüne nurlar yağsın büyük ustanın. Çocukluğumuza dair birçok şey böyle yok oluyor işte sevgili dinleyenler. Yani pespaye gündemler, pespaye şeyler, pespaye günler yaşıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Dinleyicimiz demiş ki en güzel Eylüllerimizin sesi sustu İrfan diye. Aa evet, Eylül'de gel şarkısı. Ve Alpay Bey Ekim'de aramızdan ayrıldı sevgili dinleyenler. Allah rahmet eylesin. Nasıl iyi geldi değil mi? Bir anda böyle nasıl olduk? Yani eski günler böyle sanki aklımızda. Bir tane daha yapalım mı? İster misiniz? İrfan plakları var bizim evde demiş dinleyicimiz. Yapalım mı bir tane daha? Peki. Şöyle yapalım. Eylül'de gel yapalım, sonra hayallerimi bırak.

0: Diyor ki Maltepe'de Hakan sinemasındaki konserine gitmiştik Alpay'ın diyor.
1: Okuyorum sensiz. Ölüm kadar sessiz. Geçtim o yoldan dün. İçim doldu.
0: İrfan Bursa da çok romantik bugün diyor yağmurla.
1: Yapraklar solarken

0: kafadan yiyelim. Gireyim kola. Görenler dönmüş. Hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler.
1: Güle güle. Güle güle. Dökecekler. Üstüne nurlar yağsın. Usta, Türk pop müziğin ustası. Alpay.
2: Yorgun oturur görünsem de köşen, yine sen varsın. Yalnız sen ve senle iyi.
1: Ve yine ondan çokça dinlediğimiz, hadi sevdiğimiz bana. Ondan hayallerimi bırak.
2: Avunmak hayaller terk edilmiş kaderi. Unutmak kolaysa bu kadar üzgün insan neden?

0: Bu havaları seven dinleyicilerimiz, puslu havaları severim diyenler. Efendim biliyorsunuz İstanbul'daki bir yağmur nedeniyle az önce söyledik. Okullar tatil edildi. İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle yarın okullar tatil. Ve onunla birlikte İstanbul'da motosiklet ve iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı. Yani. Hatta az önce vatandaşlarımız da yazıyorlar. Sarıyer Ayazağa'da sel sularında mahsur kalan vatandaşlarımız var. Otobüsün içinde şu an gerçekten de çok büyük problemler yaşanıyor.
1: Arkanı dön ve sakın, sakın.
0: Bak, İstanbul'a bugün vallahi Rabbim yardım etsin. Sıkıntılı bir gün geçireceğiz.
1: Acı çektirmeyi sevmesin.
0: Ah canım benim İrfan'ım ağlattın.
1: Hayallerimi bırak. Umutlar senin olsun.
0: Oy ablacığım.
1: Döneceksin sanarım. Yaşanmaz biliyorsun. Hayallerimi.
0: Birçok şey geri geliyor işte, parayı yerine getiriyorsun, kırılan bir şey tamir ediyorsun falan ama yıllar gelmiyor işte maalesef, yıllar giden yıllar gelmiyor.
1: Yaşanmaz,
0: biraz sonra geliyorum efendim, bir yere ayrılmayın.

0: Kaan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı geçtiğimiz hafta 43.643 yatırımcıya toplam 6.4 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında bazı şüphelilerin finansal işlemlerine kısıtlama getirildiğine ilişkin haberlerle ilgili bugün itibariyle yeni bir karar alınmadığını, daha önce alınan tedbir kararlarının ilgili kurumlara gönderildiğini duyurdu. 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenleme hazırlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıkladığı düzenlemeye göre çocukların fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve duygusal gelişimlerinin korunması hedefleniyor. Gayrimenkul alım satımında sahte dekont, para transferlerinin iptal edilmesi ve nakit taşıma risklerine karşı güvenli ödeme sistemi dönemi başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı düzenleme 1 Aralık'ta zorunlu hale gelecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın NATO müttefiklerine yönelik hibrit ve siber saldırılarına karşı gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirterek gerektiği yerde karşılık vereceğiz ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği Komisyonu Ukrayna'ya drone, hava savunma sistemi, füze, radar, elektronik harp sistemi ve mühimmat tedarik etmesi için 2.86 milyar euroluk ödeme yaptı.
0: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul yağmurlu, sıcaklık 17 derece. Ankara sağanak yağışlı 18, İzmir hafif yağmurlu aralıklı güneşli 21, Antalya ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 26, gök gürültülü ve sağanak yağışlı geçmesi beklenen Trabzon ve Diyarbakır'da hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Piyasaların 14 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.08 değer kaybıyla 12.118 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.39, euro 54.96'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.492, çeyrek altın 11.008 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Radyo D. İlk şarkıdan son şarkıya Aura ile unutulmaz bir gece. Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura, ilk albümü Elemental'le 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Biletler Bu Bilet ve Biletix'te. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam.
4: İşinize hız katan anında ticari taşıt kredisi İş Cep'te. Şahıs şirketlerine özel 0 kilometre binek, hafif ticari veya ticari araç alımlarınız için anında ticari taşıt kredisine başvurunuzu İş Cep'ten yapın. Sürecinizi bayiden çıkmadan tamamlayın. Size sadece işinizi büyütmek kalsın. Ayrıntılı bilgi İş

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart-30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
2: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
3: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

0: Kaç kiraz mevsimi kaldı ya. Vallahi gelmiyor işte. Burası Radyo D. Efendim 3. saatimize geldik. İstanbul'da böyle melankolik, duygusal bir hava. Okullar tatil edildi. Valla bazı ilçelerde böyle metrekareye 100 kilo yağış düşüyor. Yani 100 kilo falan değil. Kafamıza sanki Marmara Denizi düşüyor gibi. Ya bu yağmur normal değil yani. Çok acayip. Vatandaşlar canlı yayınlar falan açtılar. Yardım çağrısı istediler Instagram'dan. Şöyle bir bakayım, hatta o canlı yayını buldum. Şöyle.
1: Şeyde yapamazsın, buyurun arkadaşlar. Yani vatandaşlar otobüsün üzerine çıkmaya çalışıyorlar. Otobüs iyice su dolmaya başladı.
2: Kardeşim elini falan kesme ha. Ambulans gelmez. Dikkat et.
3: Çünkü.
2: Falan böyle daha gelmez.
0: Ey Allah'ım yarabbim. Yani metrobüsün içine mahsur kalan, otobüsün içine mahsur kalan vatandaşlar camdan yukarı çıkmaya çalışıyorlar. Otobüsün içi sularla dolu sevgili dinleyenler. Ya çok geçmiş olsun. Ya inanılır gibi değil.
1: Buyurun. Buyurun, daha da şiddetlenmeye başladı. Buradaki araçlar bile sürüklemeye başladı arkadaşlar.
3: Çünkü
1: ve orada size gösterdiğim şu arkadaki iki aracın içinde vatandaşlar var. Maalesef araçlardan çıkamadılar. Ve araçların şu anda sadece üstleri gözüküyor arkadaşlar.
0: Yani bir bazı elektrikli arabalar böyle kendini mi kilitliyor acaba? Bak bunlardan da çok korkuyorum ha. Gerçekten bu elektrikli arabaların bu havalarda, ya sıcakta da korkunç, yağmurlu havalarda da yani aksağı mı çalışmaz etmez, elektrik sonuçta. Bak kapılar açılmamış. Maalesef sevgili dinleyenler. Herkes Alpay'ın sesine güzel geldi mesajları atmışlar. Erdoğan Bey, insanların ruhlarında hoş bir seda bırakıp giden tüm güzel insanların ruhları şad olsun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun demiş. Şimdi öğrendim, çok üzüldüm be İrfan, çok üzüldüm demiş. Ya. Biraz böyle eski mesajlarınıza doğru gideyim. Neler atmışsınız göremedim tabii çoğunu. Buyursunlar efendim.
4: İyi bayramlar İrfan. İyi bayramlar. Malatya'dan bildiriyorum ben de. Malatya'nın kafası biraz karışık. Gündüz bayağı bir güneşliydi. Hı-hı. Şu an kara bulutlar tepelerde. Hı-hı. Sanırım çok şiddetli bir yağmur gelecek. Hı-hı. Malatya'dan selamlar.
0: Selamlar canım.

0: İrfan yağmura mı laf edeyim? 10 dakikalık yol 1 saate çıktı, ona mı söveyim? Neyse ben en iyisi seni dinleyeyim demiş. Tabii rüzgar dinlememe izin verirse diyor dinleyici. İzmir'de tabii bu hava koşullarına yayın gitti geldi. Bu arada sevgili dinleyenler yazdınız gördüm.
1: Hiçbir hava şartı bizim kadar değerli olamaz. Hoş geldin. İzmir'de yayın gitti, haberin olsun ha.
0: Tamam onu geldi haberini aldım. Yatağıma seni sevmemin sebebi... Erhan Bey neredesiniz? Neresi burası? Of. Hala vatandaşlarımız trafikteler efendim şu an. Yani mahsur kalanlar var özellikle söyleyeyim. Zelal yazmış. Eve sağ salim ulaşabildim. Bizim orada az sonra yoldan resmen balıklar geçecek diyor. Konumuzda bizim evde yasaktı. Bizim evde kural mural yok. Yani şunu yap bunu yap demekten dilimde tüy bitti diyor. Abdullah Bey merhabalar.
2: Ya İrfan ben de İzmir'deyim de. Yağmur bir yağdı durdu. Yollarda herhangi bir su birikmesi yok, bir şey yok. Abi buraya bir damla yağmur yağsın trafik felç. Bu insanlar yağmur yağdığında araba sürmeyi mi unutuyor? Bilmiyorum ne oluyor ya.
0: Hayır abi onu konuştuk. İnsanlar yağmuru görünce normalde tabii işine gücüne... İnsanımız toplu taşımayla gitmeyi tercih ediyor. Hem işte benzin maliyetleri ortada. Ama yağmuru görünce tabii toplu taşımaya binmek imkansız oluşunca yağmuru görür görmez kendi arabasıyla çıkıyor dışarı. Evet. O da trafik yapıyor. Ya bu trafiğin neresi romantik demiş bak. Emlakçımız bir sürü mesaj yolladı, sildi herhalde.
3: İrfan'cığım merhaba kardeşim, hayırlı akşamlar.
0: İyi akşamlar.
3: Ben de yalnız seyahat ediyorum, Aydın'a doğru gidiyorum Muğla'dan.
0: Evet.
3: Yarın operasyon geçireceğim, dualarını esirgeme kardeşim.
0: Ah canım, geçmiş olsun.
3: Cuma günü içinde sana bir paket göndermeye çalışacağım ama belki yetişmeyebilir. Allah'a emanet ol kardeşim, seviyoruz seni. Muğla, Milas, Kaplankaya'dan selamlar.
0: Ya selamlar. Çok geçmiş olsun. Ne bu neşe, ne bu neşe? Buyursunlar efendim.
4: İrfan kardeşim Antalya'dan selamlar.
0: Selamlar Antalya.
4: Nasılsınız? Teşekkür ederim, biz de iyiyiz.
0: Eyvallah abicim.
4: Maalesef hava durumu burada da berbat, müthiş bir yağmur var. Hayırlısıyla kimse zarar görmez umarım.
0: İnşallah öyle olur, bugün sıkıntılı bir gün geçireceğiz. Vallahi bu akşam tabii yarın... okullar tatil Allah'tan, yollar biraz daha yani rahat olabilir, böyle olmaz diye umuyoruz. Çocuklarımız da okul yok diye çıkmayacaklar zaten, o yüzden daha bir rahat olacak. Belki iş yerlerine de gitmeyecek insanlar, bunu bahane edecek, yarın herkes yatacak evde diye tahmin ediyorum. İçeride de bizde de toplantı var, Fatih Bey, Cemil Bey yarın ne yapsak toplantısı, galiba yarın evden yayın yapacağız herhalde. Bakın bizim evde perdeleri ben asıyorum İrfan. Kocama perde asmak yasak demiş. Çünkü çok söyleniyor, çok sövüyor diyor. Buyursunlar.
5: İrfan iyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim.
5: Vallahi pandemiden sonra bizim hanım kapıda herkesi durduruyor. Çorapları çıkarın, üstünüzü çıkarın. Anca eve öyle giriyoruz. İyi mi oldu, kötü mü oldu bilemiyorum. İyi yayınlar.
0: Abi galiba bütün evlerde var o havalandırma meselesi. Yani havalandıracağız, kıyafetini havalandır, şunu havalandır, şunu havalandır. Pandemiden sonra güzel bir şey kazanmışız aslında yani. Hemen elleri yıkamak falan. Hala devam ediyor muyuz bilmiyorum da.
6: Aygül Aydın'la günaydın. Ablam senin çok hayranınım.
0: Abi benim ne günaydın, akşam saat kaçtayız? Aygül Aydın mı var?
6: Tamam, Gökhan Vuran Er. Eskişehir 1 No'lu Açık Ceza Nefes Kurumu'nda beraber çalışmaktayız. Ben şu an izindeyim. Ona mesaj göndereceğim. Sana sesli mesaj göndereceğim diye söz vermiştim. Ve sözümü tutmak istiyorum. Bugün de mesaj göndermiştim ama okudun mu bilmiyorum. Dinledin mi onu da bilmiyorum.
7: Ablam bir haykırsan
6: senin çırağın, senin ustana çok selamı olduğunu ve haykırsan,
0: bak.
6: Dile getirsen. Seni çok seviyoruz, kendine iyi bak ablacığım.
0: Ben arayayım mı bu abi Aygül Aydın olarak? Dur bakayım.

0: işte ne kadar mutlu olur bir insan, onu bize göstermen lazım bağlamam için.
1: Ben de ne kadar mutlu olabilirim diyorum, işte insana bir özgürlük veriyorsunuz yani, hayran olduğu bir kişi ayrılıyor. Hiç beklemiyordum yani, ne kadar mutlu olabilirim, çok mutlu olabilirim.
0: Ya sen ne kadar mutlu olabilirsin onu soruyorum işte yani.
1: Abi daha ne kadar mutlu. Yani bana 2 milyon dolar vermiş kadar mutlu olabilirim yani.
0: 2 milyon dolar bakar mısın? İyi alıştınız yani, bu rakamlara ha, bu fonlar mı onlar?
1: Ne yapalım abi, ne yapalım yani.
0: Vallahi. Benim... ben sana bak bunu canlı yayında söyledim. Ben sana 2 milyon dolar vermiş kadar mutlu ediyorum ben seni şimdi. Tamam mı?
1: Yani abi yani.
0: Ama yarın mesela bizimkide... 1 milyon dolarını istesem ben onu bir yerde değerlendireceğim desem mi?
1: Verdiğin 2 milyon doların 1 milyon dolarını mı istiyorsun?
0: Evet.
1: Ben hepsini veririm abi sana, geri ne olacak? Veren sen demişsin, bir daha verirsin.
0: Ya sen ne tatlı adamısın. Aygül Aydın'a bağlayayım mı beyefendi size?
1: Vallahi iyi olur abi. Hala bağlamadın ama sen atıyorsun yani.
0: Yo, bağlayacağım işte, bir şeyi fiyatı bir bağlamaya çalışıyorum.
1: Ha, fiyatı mı?
0: Evet. Bu işler böyle, Aygül Aydın'la konuşmak abi, para. Yani
1: abi
0: has.
1: Ben Kanal D'nin hayranıyım ya. Vallahi billahi var ya, Kanal D'den başka kanal dinlemiyorum. Dinletmiyorum da şeyde, radyoda.
0: Helal olsun.
1: Vallahi.
0: Yalnız burası televizyon değil, burası radyo biliyorsunuz beyefendi. Radyo D. Radyo D. Radyo D.
1: Kanal D demiştim değil mi? Ben hep Kanal D diyorum da.
0: O stüdyo şey yapmayalım. Şimdi Aygül, tabii. Aygül Aydın'la 5 dakikalık seans paketlerimiz var. Onlar 500 dolar.
1: Allah Allah, biz mi veriyoruz onu?
0: Herhalde sen veriyorsun, kim verecek? Allah'ını seversen.
1: Abi 2 milyon dolardan açtık, 500 dolardan olduk ya.
0: Yok, onu sen teklif ettin. Benim teklifim sana daha uygun bir teklif. Bu paket Allah. Yeni kampanya paketimiz bu bizim. Bu paket kampanya paketi. 10 dakika abi, olursa 1000 dolar, 5 dakika olsa 500 dolardan paketlerimiz
1: var. Taksit, tek çekim.
0: Taksit mi istiyorsunuz?
1: Vallahi işte bence durumum yok abi, ödeyemem ben.
0: O nasıl pis gülüyorsun sen öyle ya? Ama Aygül'le seansta gülme mülme istemiyoruz hiç.
1: Çok. Emre abi sensin değil mi bu?
0: Emrah abi değilim ben. Hatta Aygül'le konuşurken nefes bile almamanız lazım ki seansta başarılı olabilin yani. Tamam mı?
1: Nefes almadan nasıl konuşacağım peki?
0: Sen konuşmayacaksın. Sen duracaksın sadece yerinde.
1: Ben dinleyeceğim.
0: Evet. Evet. Hazır mısınız beyefendi? Kabul ediyor musunuz?
1: Abi kabul edemem. Benim param yok abi
0: ha. Aa, o zaman olmaz. Kusura bakmayın. Aygül'e bağlayamam. Kusura bakmayın. Tamam mı?
1: Abi hayranlık şeyinden de mi, kontenjanından girişte mi yapamayız?
0: Hayranlık şeyinden hiç giriş yapamazsın onu. Yok, hayranlık kontenjanından da yararlı. O kalmadı.
1: Hiç kıyından da mı geçmiyor yani?
0: Hiç kontenjanımızda yer kalmadı valla. Tıka basa doldu hiç yerimizi. Hayranlık kısmı bitti. Artık bu işin biz ticaretine döndük yani. Tamam. Adınız neydi beyefendi?
1: Burakay.
0: Burakay, ne işle meşguldünüz Burak Bey?
1: Ben onlu mamuller fırıncıyım.
0: Fırıncısınız, güzel. Fırıncı.
1: Evet.
0: Güzel. Nerede bu fırın?
1: Abi Türkiye'nin neresinde olursa çalışıyorum da ben şu an izindeyim. 11 günlük izinim var.
0: Sen o fırınların hepsinin sahibi misin? Franchise veriyorsun herhalde sağa sola.
1: Yok, sahibi değilim de çalışanıyım ama.
0: Ha, çalışanısın. Abi ne acayip
1: evet,
0: gülüyorsun.
1: Evet, Eskişehir'deyim.
0: Korkutuyorsun beni. Şu an... böyle.
1: Ölüm geliyor, ölüm.
0: Vallahi öyle. Bak. Hadi gülüyorsun. Burak mıydı adın?
1: Evet, Burak abi.
0: Burak Ay.
1: Ay.
0: Peki, Ay. Ay Burak mı?
1: Ay. Arkadaşlarım da öyle diyor bana, neyse ay diyor ay.
0: Ay Burak ay. Burak iyi akşamlar, görüşürüz, bay bay.
1: İyi akşamlar. İsteyen
0: geceyi yaktı, gördü gitti olmayı. Ya ne acayip adam ya bu Burak ay. Bu kardeşimizi Burak ay diye kaydeder misin oraya? Evet. Reklamlardan sonra geliyoruz. Burak biraz sonra

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Pandalar günlerinin yaklaşık yarısını yemek yiyerek geçirir. Çünkü pandalar etobur olmalarına rağmen besin ihtiyaçlarının %99'unu bambulardan karşılar. Bu nedenle sadece ihtiyaç duydukları besin maddelerini alabilmek için günde 10 ila 20 kilogram arasında bambu yemeleri gerekir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo'da Top 20.
4: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo Day 104'te.
3: Radyo'da
4: Top 20.
5: 104'te Radyo Day.
6: Reklam.
7: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.

0: Hizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Hizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Hizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
1: Reklam.
0: Öncelikli yayın.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo D. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
8: Sıradaki şarkı stoklarken yanlışlıkla like atanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

0: Neler oldu? Neler oldu ya bugün? İstanbul'da neler oldu değil mi ya? Hadise. Hadise çıktı. Efendim Radyo D'de 19.32 bugün böyle sizinle mahsur kalmış gibi böyle bir hissiyat var içimde benim de. Beraber bir yerde mahsur kalmışız gibi efendim Sevdiniz mi Burak? Burak ay ay ay ay Burak. Ekmeğini taş fırından çıkartıyor. Bir de Burak demiş ki bu kaydı istiyor galiba.
1: Keşke bu konuşmayı bir yerde dinletebilseydim abi. Vallahi billahi çok iyi olurdu abi lan.
0: Çok iyi olurdu vallahi billahi çok iyi. Yarın Burak'cığım bu konuşmayı podcast sayfamızdan radyo.com'dan dinleyebilirsin kardeşim. Tamam mı canım?
2: Ya İrfan yarın tatil olacak plan yapıyor patron diyorsun.
0: Evet.
2: Abi yazın Bodrum'dan çalış. Yağmur yağınca evden çalış. Canın sıkılınca işe geç gel. Ha. Yemin ediyorum iyi yere dükkan açmışsın ha.
0: Ne güzel işte değil mi ya? Vallahi billahi. Her şeyin farkındasın yemin ediyorum. Evet. Oo, hayat sana güzel. Su gibi oldum arabaya gelene kadar. Kurutacak bir şarkı çalar mısın diyor. Nasıl kurutacak şarkı ne çalalım ya? Mısırı kuruttun mu? Ambarda duruttun mu?
3: Akıyor su gibi zaman geri gel.
0: Akıyor su gibi zaman. Ya bir dinleyicimiz şu dünyada ölüm var diye bir ufak bir şarkı atmış bana. İrfan bunu çal. Trafikte dinlemek istiyorum. Hazırlayayım onu dur.

0: Bu arada bugün emsal bir karar vardı gündemde. Yargıtay rahatsız edilmek istemeyen akrabasına aynı gün 45 mesaj gönderen kişiye bir ceza vermiş efendim. 2 ay 15 gün hapis cezası vermiş ve onamış cezayı. Eyvah! Yargıtay rahatsız edilmek istemeyen akrabasına aynı gün 45 mesaj gönderen kişiye verilen 2 ay 15 gün hapis cezasını onamış sevgili Nera. Bu emsal teşkil eder.
1: Geri gelmiyor. Neden hep en güzel günlerimiz geçmiş.
0: Bakalım akrabalar hala vazgeçecekler mi mesaj göndermekten?
1: Var ya düşman çatlatıyor.
0: Yani 2 aydan sonra çıktıktan sonra akraba devam edecek mi mesajlarına?
1: Bakışlarına kış gelmiş gibi bakma.
0: Peki bu Yargıtay aylardır mesaj göndermeyen, hal hatır sormayan, yıllardır aramayan akrabalara da bir ceza yazmamalı mı? Yani bence onlara da bir ceza gelmeli sevgili dinleyenler. He?
1: Çatma yarın kaşların, içim el vermiyor. Sakla haydi gözyaşımı, düşman seviniyor.
2: İrfan, bu hadi. Rahatlık güzel de kardeş. Yeri bırakmaya kaç lira istiyorsun kardeş? Biz gerek senin yerine DJ'lik yapak kardeş. Kaç lira istiyorsun? Şöyle kenara çekil kardeş. Al parayı kenara çekil.
0: Tamam,
2: kardeş.
0: Emekli olurken birine devredeyim ben bu işi, olur mu o zaman?
3: Abi bizim evde...
0: ne var kız sizin evde?
3: 17 ile 20 arası bana dokunmak yasak. Neden?
0: Neden?
3: Çünkü tamamen radyo makinesine kanalize oluyorum. Ay abi gerçekten mi valla?
0: Bizim evde 17-20 arası bana dokunmak yasak diyor.
3: Ay abi gerçekten mi valla, uzatsan çok iyi olur abi.
0: Uzatıyorum.
3: Negatifleri atarız ha.
0: Uzattın programı. Yani, programı
3: çok uzadı. Çok makbule geçer.
0: Uzadı programı.
3: İrfan abi ya bir mecbur çalsan da dinlesek, gerçi şu an trafikte kalanların asabını bozabilir ama.
0: İrfan görüldü, atan sonra peş peşe 45 tane soru işareti atan sevgililere de acil emsal karar olsun bu demiş efendim. Evet sevgili dinleyenler, Yargıtay rahatsız edilmek istemeyen akrabasına aynı gün 45 mesaj göndererek kişiye verilen 2 ay 15 gün hapis cezasını onadı. Gerekçe kişilerin huzur ve sükununu bozma. İrfan benim de son zamanlarda herkese uygulamak istediğim tarife demiş efendim. Evet. Peki yani ben burada, dinleyiciler de mesela günde 100 tane mesaj atıyor. Okumuyorum falan. Hani beni şikayet etse. Hatta ben şikayet etsem yani. Binlerce mesaj var burada okunmamış.
1: Radyoda da makina, radyoda da, radyoda da makina, radyoda.
0: Buna bakmadın, bak artık diyor, kızıyor bana diyor. Bakacağım bakacağım.
2: Allah, bu arada cumartesi bekliyorum Gaziantep'i. Doğum günü pastanızı keseceğiz abi.
0: Oo! Cuma günü doğum günümü Antep'te sahnemde kutluyorum. Sahnede kutluyoruz abi. Samet'im hazırlıklı ol canım benim. Bahar mı geldi?
4: İrfan merhaba, ben Bahar.
0: Bahar'cığım.
5: İrfan'ım merhaba, ben Ümit.
0: Canlar.
4: İrfan bugün okuldan çıkıyoruz. Hı-hı. Çok kötü bir yağmurla karşılaştık.
0: Evet.
5: İrfan tabii ki seninle beraberiz. Özlüyoruz seni dinleyemediğimiz zaman İrfan.
4: İrfan her yerde, her havada, her zaman seni dinlemeye hazırım.
5: Yaşlılarla beraber değiliz İrfan.
0: Canımsın, eyvallah.
4: Delirmek için hazırız İrfan.
0: Ya. Kız bu saatte mi okuldan çıkıyoruz? Demek ki bu kadar yağmur var, insanlar bu trafikte gidemiyor evlerine. Kimse gidemiyor bu trafikte eve ya. Bu nedir?
6: Bizim evde nefes almak bile yasak. Hep ödev, hep ödev.
0: Hep ödev, hep ödev diyor bak.
7: İrfan, vallahi kardeş sende de ne makine varmış ya, uzadıkça uzuyor. Uzat diyoruz, uzatıyorsun abi.
0: Ya.
7: Öğreniyorum sana ha. Bizim makine öyle değil. Radyo makinesi gibi olsun istiyoruz.
0: İşte o yüzden bu makine böyle para ediyor yani. Tabii. Senin makine uzamadığı için para etmiyor yani. İrfan'cığım ben daha işten çıkmadım. Ataklardan Üsküdar Bağlarbaşı'na gideceğim. Bu arada İstanbul'da Alibeyköy deresi taşmış sevgili dinleyenler. Şu an son dakika haberi var. Alibeyköy deresi taşmış. %90 trafik. Bahçeli Evler'de de su basan alt geçitte aracına mahsur kalan bir kişi iş makinasıyla kurtarılmış sevgili dinleyenler. Evet, görüntüler maalesef böyle. Ekranda da görüyorum, önümde de var. İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça yarın evlerinden çıkmamalarını önemle rica ediyoruz diye açıklama yapmış. Murat Boz, Maslak'ta bir stüdyoda sular altında mahsur kalmış, elektrikler kesilmiş. Murat Boz mu? Ne alaka, bir bakalım. Murat Boz mahsur kalmış sevgili dinleyen. Murat Boz Maslak Ayazağa'da bir stüdyoda olduğu bölgede her yer sular altında kalınca elektrikler kesilmiş. Ve yüzlerce çalışanla birlikte orada mahsur kalmış. Aa, biliyorum burayı. Çünkü çok fotoğraf çekimine falan gideriz oraya biz. Abi çok enteresan şeyler oluyor bugün ya. Çamık, Murat Boz'un videoyu kapatır mısın? Ha, onu aç bakayım.
8: İrfan abi, iyi yayınlar.
0: Sağ ol canım benim.
9: Abi iyi yayınlar ya. Uzun zamandır sana mesaj yollamadığımızın farkına vardık.
0: Canım.
9: Sesini duyalım dedik.
0: Eyvallah canlar. Özdal abi, öpüyoruz. Haberler çok fena sevgili dinleyenler. Yani Sarıyer'de araç altın, yani araçlar sular altında kalmış. Bilgiler böyle ajanstan geldikçe, önüme düştükçe bakıyorum böyle. Evet, otobüslerin içi çok fena. Şimdi biraz sonra diyor ki Murat Boz'un da başına gelmeyen kalmadı ya demiş. Hmm. Şimdi o şarkı nerede, istenen şarkı hazırlandı mı? Tamam, şöyle bir şarkı çalacağım, ayarladı arkadaşlarımız. Çalacağım, gelsin bakayım şöyle. Radyo makinesi.

0: Bu sizin sesiniz mi?
1: Yine derin oldum yar yar diye. Dermanım sendedir.
0: Abi yolladığım diğerlerini de aç diyor. Onu da ayarlayacağım. Dur.

0: Abi radyoya gel, konuk alalım seni ya, eğer bu ses seninse. Vallahi konuk alalım sizi ya, çok iyiymiş ses.
1: Selam.
0: Bunun diğer yolladığınız versiyonlarınızı çalacağım reklamlardan sonra. Tamam, peki.
2: Dermanım sendedir sende. Şu dünyada ölüm var diye.
0: Valla tüylerimi diken diken ettin adam burada ya. Yemin ediyorum.

0: ve İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Halk Bank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
3: Piyasaların 14 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.08 değer kaybıyla 12.118 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.39, euro 54.96'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.492, çeyrek altın 11.008 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce

0: Expertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Kutlamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Radyo D. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
5: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.

Efendim Murat Boz'a da geçmiş olsun. İstanbullulara da geçmiş olsun. Metro ve alt geçitleri su basmış. Sevgili dinleyenler, İstanbul, Kayaşehir, Arnavutköy, Başakşehir. Buralarda metrolara inmeyin uyarıları var. Ağır yağış nedeniyle su basmış. Yani yerin altına doğru inen metro merdivenlerini falan kullanmayın ki zaten artık sıkıntı. Metro ve alt geçitleri su basmış sevgili dinleyenler. Görüyorsunuz İstanbul'un halini. Altyapımız ne kadar güçlüymüş değil mi ya? Vallahi şu hale bakın. İnanılır gibi değil. İstanbul bugün çok kötü bir sınav veriyor ve sınanıyoruz resmen. Yani şu hale bakın. Biz de az önce konuşuyoruz. Eve gitmesek, radyoda kalsak falan. Şöyle bir hatta navigasyondan bakayım kaç dakika gösterecek. Normalde benim ev 10 dakika buraya.

0: Şaka mı? Şu an benim gideceğim yön bomboş vallahi. Ama milletin tabii erken çıkıp iş yerlerinden evine gitmesi işe yaradı bir noktada. Bakayım şöyle, bu yani beni yanıltıyor olamaz değil mi bu trafikte? Evet. Mesela Zeytinburnu tarafı. Bazı yerler tabii açık. Yani işte böyle batı tarafları, Başakşehir, Bahçeşehir, buralar açık yollar. Ama ne taraflı? Bahçeli Evler, Bakırköy sahil falan, Bakırköy E5, Topkapı, işte o Marmara Forum oralar, Zeytinburnu, buralar çok acayip durumda. Ben bu tarafa bakıyorum tabii. Ne yapayım, programı kapamıyorum vallahi ya. Ha? Evine varmakta güçlük çeken dinleyicilerimiz var mı? Arayalım. Bir şeye ihtiyacı olan trafikte. Benzini biten. Elektrikli arabalarında elektriği biten. Hemen şöyle bakayım yeni mesajlara. Buyursunlar.
1: İrfan, iyi akşamlar. Bu ses, bu video kime ait? Mutlaka bir sosyal medya hesapları falan vardır. Paylaşırsan gerçekten çok mutlu olurum. Acayip etkileyici. Tekrardan iyi akşamlar.
0: Ya canım, şimdi dinleyicimiz yolladı bize. Ben de ona sordum. Kimin bu, sen misin dedim. Abi ne olur çal yazdı. Hatta şeyleri de var. Başka versiyonları da, onları da çalacağım şimdi. Bunu bir araştıracağız. Bunu bir... Program var zaten, açtım mı kimi söyledi. Bir dakika bakacağım onu. Diğerlerinde bulabilecek miyim onu? Ama gerçekten güzelmiş. O kafa sesi falan, tüylerim diken diken oldu. Çok istiyorsan gitme Dada Dük. Ya çok istiyor değilim ya. Çok da istemiyorum gitmeyi. Yani çünkü yarın yine gel falan. Burada kanalda kalmak, uyum. Zaten uyumayı seviyor. Yatarım yayına kadar yarın yani. Ne olacak Allah aşkına? Vallahi billahi ya.
2: İrfan kardeşim, senin makine anjiyo yapıyorsa hiç uğraşmayalım abi. Ameliyatla falan filan. Sen direkt makineye bağla bizi abi. Sana güveniyorum.
0: Canım benim, inşallah tertemiz bir anjiyo olsun. Gözüm bitti, yer mi bu? Değilse sabredelim. İrfan iyi akşamlar, bir haftadır yayınını dinliyorum. Kütahya'dan selamlar, bağımlılık yapıyorsun. Bizim evde 7'den sonra tablet telefon yasak. Bizim evde 10'dan sonra eve girmek yasak demiş. Narin 91.

0: İnşallah.
1: İrfan iyi yayınlar kızım. İstanbul'da jimnastik yarışmasına gidiyor. Valizine mont koyacağız. Ben de muhtemelen yüze yüze gideceğim demiş. Arkadaşlar okul mokul tatil oldu. Kızını ne gönderiyorsun jimnastik yarışmasına falan? Allah'ını sever. Gürkan'ımı açmış mıyım onu?
2: Abi yayının başında ikinci kattan balıklama atlayıp yüzerek evine gitmeye çalışan abi geri döndü. Akıntıdan sokağa kaçırmış. Geri getirmiş akıntı bunu.
1: Tüh ya.
2: Ben de şimdi neticede 3-4 tane balon bağlayıp gideceğim. Akıntı benim eve doğru yani. Yokuş aşağı salacağım bakayım kendimi, belki eve doğru giderim ya. Ne diyorsun? Kanı var mı kanı? Şişme bozuk bir şey.
1: Vatandaş artık kendisini akıntıya bırakıp evine gidiyor sevdiğin yerler. Vali açıklama yapıyor. Evden çıkmayın diyor. Evden çıkmayın.
3: İrfan abi benim bugün eve girmem yasak herhalde ya. Evde yasak değil de benim eve girişim yasaklandı. Yağmurlar, seller falanlar filan. Ne oluyor ya?
1: İrfan yağmur yağıyor ve yoldayım, bakayım ne olacak diyor. Başıma ne gelecek diyor. Hemen dur bakayım, yalnız hissetmesin vatandaş kendisini. Arayın bakalım beyefendiyi.

0: Beyefendi neredesiniz şu an yolda?
1: İrfan, ben yere çıktım. Az dedim bari biraz dinlensin dedim yağmur çıkayım ama hiç öyle bir şey yok. Şu an Sultanahmet'ten Kennedy evet. Caddesi'ne bağlanmaya çalışıyorum.
0: Evet, yalnız mısın abi?
1: Abi yalnızdım. Arayanlar oldu, beni alır mısın ve bırakır mısın dedi. Arkadaşımı aldım ailesiyle.
0: Ya, tamam. Tamam, bir şeye ihtiyacın vallahi yok yani o zaman.
1: Yok bir ihtiyacımız yok. Allah'a şükür yavaş yavaş tintin gidiyoruz.
0: O, suyunuzu, yemeğinizi, memeğinizi aldınız mı yanınıza?
1: İnanır mısın, Topa Prensim var.
0: E tamam, daha ne istiyorsun da yani.
1: Ya Topa Prensim var, suyum da var falan. Nasıl?
0: Güzel. Sen tedarikli çıkmışsın yola. Örnek olsun vatandaşlarımıza.
1: Ben tedarikliyim ya. Ben düşündüğüm için falan dünden dediler ki iki gün sağanak yağmur var. Olacağına göre dedim ben Storpe'de Topa Prensim. Bir de hatırlar mısın? Eskiden çok kameller vardı.
0: Tamam, söylemeyelim o ismi. Anladım ben seni. Ne güzel işte. Abi varınca yaz bize eve.
1: Varınca yazıyorum. İrfan'ım geldim.
0: Tamam. Senin İrfan'ım diyen ağzını yesinler ya. Vallahi bilmiyorum.
1: İrfan'ım bebek.
0: Canımsın. Öpüyorum seni. Bebek mi, nasıl? Duymadım orayı. Bir daha söyle abi.
1: Ne dedim?
0: Bir şey sordum bebekle ilgili.
1: Dedim ya, arkadaşım aradı. Şimdi dedi kreşten aldı çocuğu dedi. Yolda kaldık dedi. Bizi alır mısın? Sofi de burada dedim. Sofi de sana selam gönderiyor burada.
0: Aa, köpüş de var orada. Şakır şakır yağmur sesi geliyor bak. Bak. Onu da öpüyorum, tamam. Bebişi de öpüyorum. Tamam. Sağlıcakla kalın, bay bay. Bay bay. Programı kapatamıyorum vallahi ya. Baksanıza yani.
2: İrfan'cığım. İstanbullular için bugün çarşambayı sel aldığı çalar mısın?
0: Çarşambayı
2: sel. Çok iyi gelir bence. Gerçekten de sel aldı yani.
0: Yok ya, şey var. Nerede o şarkı? Bunu herkes istiyor ya. Vallahi çok... Şu dünyada ölüm var diye sana koşar oldum yar, sar diye.
3: Yine derin oldum yar diye, dermanım sende.
0: Yine delin oldum yar diye.

Ya bu fena bir şeymiş ya, vallahi. Harika ya. Ve bu uzun hali sevgili dinleyenler, şu dünyada ölüm var var diye, sana koşar oldum sar sar diye, derman sendedir sende. Şimdi reklamlar var, eğer dönersem dönmüşümdür, yoksa suya kapılmışımdır sevgili dinleyenler. Ama reklamlardan sonra bunun uzun halini dinleteceğim size, tamam mı?

Reklamlardan sonra uzun uzun dinleteceğim valla. 0549-204-0104 bir veda bölümü yapacağız. Bir kısa bir yapacağım, gideceğim ben de. Tamam.

0: Bankası.
1: İşinize hız katan anında ticari taşıt kredisi İşCep'te. Şahıs şirketlerine özel 0 kilometre binek, hafif ticari veya ticari araç alımlarınız için anında ticari taşıt kredisine başvurunuzu İşCep'ten yapın. Sürecinizi bayiden çıkmadan tamamlayın. Size sadece işinizi büyütmek kalsın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
0: Benim bankam İş Bankası.
2: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık, set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
0: Hele güzel istikbalde.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir.
5: MediaMarkt.

Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

Bora Duran kulakların çınlasın. Ne güzel şarkı yaptın. Efendim döndüm, normalde yayının bitmiş olması gerekiyordu. Ama bugün herkes kanalda. Fatih Bey içeride odasında. Gidemiyoruz. Gidemiyoruz efendim. Döndüm size. Siz buradasınız diye valla. Öyle. Bu arada az önce baktık, Murat Boz tekrardan bir paylaşım yapmış. İçeriye giren suyu durduramıyoruz, acil tahliye için yardım lütfen demiş. İstanbul İtfaiye AFAD Başkanlığı etiketlemiş, paylaşmış. Tabii yani herkesin yardıma ihtiyacı var. Şu durum.

0: Canlar harikaydınız. Bugün beraber olmak çok güzel hissettirdi. Yani böyle bir kötü günde tabii beraber olmak istemezdik ama bir aradaydık burada sizinle. Sağ olun, var olun. Tüm mesaj atanlara, katkı sağlayanlara teşekkürler ediyorum. Dün Instagram'da takipleştik biliyorsunuz. Vallahi kampanya yaptık efendim. Takip edenleri takip ediyoruz diye. Zeyno'cum öpüyorum. Neslihan'cım hediyen geldi, doğum günü hediyen. Ya çok teşekkürler. Bana böyle ismimin yazdığı işte cüzdan, anahtarlık falan yollamış. Düşüncen bile yeter. Yani o yüzden çok teşekkürler. Ömür boyu saklarım ben bunu. Kullanmaya kıyamam yani. Sağ ol. Bu arada kelebekli bayan sizin de. Bir dinleyicimizin de bir hediyesi vardı. O da. Ama hatırlamıyorum. Üstüne bakmam lazım.
1: Allah'a emanetsin canım.
0: Canım. İrfan, ben de hediye gönderecektim. Fotoğraf göndermedim. Bana bekliyorum. Lütfen bana 12 tane fotoğraf gönder. 12 tane. Niye 12 tane? Bir iki tane mi yoksa demeye çalıştın yani. Onu rica ediyorum. Ayhan, ben fotoğraf çıkadık. Ha, bu farklı numara. Ayhan abim, nasıl fotoğraf istiyorsun? Bir sürü var benim fotoğrafım ya şeyde, Instagram'da. Ayhan Ülker. Ayhan abi, nasıl bir türkü bu? Biliyor muydun böyle bir türkü? Şu dünyada ölüm var var diye. Koşar oldum sana yar, sar diye. Ona sardık şimdi, bütün dinleyiciler istiyor.

Tamam tamam, arkamızda artık horoz moroz ötüyordu. Gidelim. Dedim şu Murat Boz bir şeye varsın da hani çıksın şu stüdyodan, kurtulsun dedim de haber daha gelmedi oradan.

O zaman gelsin. Siz trafikteyken bu şarkı biraz daha dur, ortalık durgunlaşsın, herkese çok büyük geçmiş olsun. Biraz daha durayım vallahi, istiyorsun sabaha kadar burada oturalım yani, fark etmez.

0: bu şarkı biri söylemiyor, yapay zeka. Yani sadece ismiyle bulabilirsiniz. Şu dünyada ölüm var diye. Ha bak, Ayhan biliyor bu. Öyle mi Ayhan? Sen müzikle uğraşıyorsun, bilirsin baba.
1: Evet.
0: Gideyim ben artık ya.

Elvan diyor Akatlar'dan çıktım, Nispetiye metrodan Levent, oradan da Yenikapı metroya bindim. İnşallah oradan da Marmara'ya binip Üsküdar'a geçip bir metro daha yapacağım. Birazcık karışık oldu, bakalım nasıl eve ulaşacağım demiş. Özlemcim geçmiş olsun canım.

Ve Bursa'da tabi mum yakılmış. Oo. Tabii ya. Kim söylüyor bunu? Tüylerim diken diken oldu diyor. Ya bu yapay zeka ama az önceki dinleyicilerimiz de hep soruyor. Kim söylüyor? Bilmiyorum yani. Bakacağız, sözü bestesi kime ait bulacağız. Eskileri aratma bize demiş.

0: Yoldeyden dersin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22.00.

0: hava bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyo.
0: Akustikler, konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyo.

0: Çok sağ olun, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Radyo D.
2: Türkiye'de ilk kez
1: sahne,
2: akustikler ve konserler Radyo

konser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: Radyo'da.
1: Bu akşam yine en ön sıradasın.
0: Sahne.
1: Radyonun sesini aç.
0: Radyo'da sahne.

0: drag your sin in a
1: Radyo'da.
2: Türkiye'de ilk kez
1: sahne,
2: akustikler ve konserler

gerçek.

0: say. Önce bir dışından say sonra.
1: Tamam, önce bir dörtten geriye.
0: Evet, lütfen say say.
1: Dörtten bile.
0: Hadi say ya.
1: Son, iki, üç, dört.
2: Hızlı.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Gözlerini kapat, hayal et. Sahne tam önünde. Akustikler, konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

ister gülüm, sevinir ki okşanmak ister. Aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Yar, ara beni arada bir sesi duyur. Yoksa bu ayrılıklar hep

geçti benden sevdanın, geçti zamanı çağı, çoktan söndü

geçti benden sevdanın, geçti zamanı çağın, çoktan söndü gönlümü.